0: Radyo Turkuaz.
1: Acı çekmek özgürlükse.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: 101.1 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Burası Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Umaz'dan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk Umaz frekanslarında. Güne güzel başlayıp güzel de uğurlamanın gayretinde olacağız. Umarım da başarılı olabiliriz. Tabii ki nerelerden sesime kulak veriyorsunuz sizden gelenler. Ve sıradaki birbirinden güzel şarkılarla 29 Eylül Salı sabahına imzamızı atıyor muyuz? Atıyoruz, atıyoruz. O zaman şu an iş yoluna koyulmuş olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan kaptanlarımıza, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize, yani herkese günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop'n'fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Telde boşyo. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Yoklamada Arif gördüm şimdi. Arif Afyon da bizlerle beraber. Hoş geldin Banu. Yoklamada var yazılanlardan. Havalar malum sonbahar. İçimizin yazı bitmesin demiş işte. Güp güzel mus mutlu da bir gün dilekleriyle. Ne güzel dedin onu. Günaydın Banu, hoş geldin. İçimizin yazı bitmesin. İçimiz hep yaz olsun. İnşallah. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizlerle güne başlayanlardan. Azim hoş geldin, günaydın ve...
1: Beyoğlu'm iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize hayırlı uğurlu günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yollara açık düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Amin. Kazançlarınızın hepinizin bir tanesi bin tane olsun.
0: İnşallah.
1: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen, sevgiler.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Amin dedik o güzel dualarınıza. İyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Zühre Almanya'da bizlerle beraber. Yine Şanlıurfa Çamlıdere öğretmen servisindeyiz. İlhan Güven aramıza katılanlardan. Hilay, Çetin, o da açıldı, açıldı radyomuz diyerek yoklamada var olan dinleyicilerimizden. Ve yine kahveler içildi, iş yoluna koyulduk demiş Ayşe Gökdemir'de. O bayağı erken bir kahve ama. Afiyet olsun. İzmir'den kocaman selamlarıyla Yeşim'de bize eşlik eden dinleyicilerimiz arasında katıldı. Bir de Kırıkkale'ye gidiyoruz. Mahmut orada bizlerle. Hoş geldin, sefalar getirdin. Günümüzün sohbet konusu. İnsana güncelleme gelse hangi özelliğin gelmesini, yüklenmesini isterdiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız benim isteyeceğim özellik şarkıda gizli. Ama hani bize anlatan...

Müziğin rengi. Radyo

0: Günaydın, günaydın. Ben de açıldır açılar sizi dinliyoruz.
1: Günaydın Asya. Hoş geldin. Bazı kısımlarını anlayamadım ama olsun. Kayseri Özel İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nden selamları. Emin de bizlerle şu an bizi dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Onunla birlikte herkese sesimiz ulaştı. Herkese günaydın olsun. Yine Arif demiş ki günün konusuyla alakalı çocukluğuma dönmek isterdim. Güncellemeyle çocukluğa dönme konusunu söylemiş. Keşke. Güncellememe hatta diyelim biz ona, daha da böyle. Çünkü her güncelledikçe daha da olumsuza gidiyor gibi. Tufan günaydın, günaydın, günaydın. Den den den. Etmanur da aramıza katılan dinleyicilerimizden. Oo, biz hep buradayız demiş. Yaşayın, yaşayın. Zübeyde hoş geldin. Herkese mutlu sabahlar. Yıllardır aldığım her şey gönlünce olsun duaları kabul olduğu için ben içimde olduğum hayattan razıyım. Ama geneli düşününce de Allah herkesin niyetini güzelleştirsin. Gözüne, gönlüne iyilik yerleştirsin. İyi görmek, iyi olmak kolay değil diyor. İyilik iyidir. İyi iyidir. Hem iyi olanlardan olalım, bizim de iyi olmamız önemli. Hem de iyi olanlarla olalım. Sohbet konumuz, insana güncelleme gelse hangi özelliğin gelmesini isterdiniz? Bir

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanması

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ama bazı illerimizde özellikle uyarıların olduğu bir hava akışı var. Mesela nereler? Bölgesel olarak Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğu kısmı, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yine Balıkesir'de, Karadeniz kıyılarında, özellikle Batı Karadeniz kıyılarında, Çanakkale'nin doğusunda, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. İstanbul'da da aynı şekilde yağışlar uzun bir süre etkisini devam ettirecek şekilde. Ama biz yine de bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol edip tedbirli olacağız.

0: Bir reklam. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %85'lerde. Uyarılar söz konusu tabii ki. Vatan Caddesi Aksaray yönünde orta şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Silahtar yönünde de orta şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Tabii bu olumsuz hava şartlarından dolayı Budo'da da bazı seferler iptal edildi sevgili dinleyenler. Özellikle Bursa-İstanbul arasında, Armutlu-İstanbul arasında keza. O yüzden deniz ulaşımını kullanacak olanlar varsa da kontrol etmeleri önemli. Ankara trafiğinde ise Türk Kızılay Caddesi Merkez Yön Hava Lojmanları bölümünde kaza kaynaklı bir yoğunluk geride Özgüneş itibariyle de başladığını aktaralım. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
1: Radyo Turkuaz.
3: Ne kartpostal

Saatlerimizi 7.46 yaptık bile. Bakalım bu anımıza kimler ortak oluyor? Deniz Gelinci günaydın. Iraz Hatay'da bizlerle. Esra Osmaniye de bizleri dinliyor. Bülent İskenderun'dan selamlarıyla. İşimizin başında radyomuzu açtık. Son sürat seni dinliyoruz mesajını göndermiş. Oo, hayırlı işler olsun inşallah Bülent. Hoş geldin. Onur Antak da bizleri dinlerken o da resetleme tuşu olsun ve kendi keyfime ayarlayayım diyor. Yeni güncellemeyle. Mantıklı. Keşke o kadar kolay olsa değil mi? Hemen şöyle bir yenilenmek için. Leyla Kahramanmaraş'ta hoş geldin. Yine Haba da şu an bizi çayına ortak edenlerden. Oh, afiyet şeker olsun. Hoş geldin. Kırımşehir'de Osman bizlerle beraber. Ona da ve tüm tekstil çalışanlara da sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun. Hadi bir de Mardin'e gidiyoruz. Muharrem şu an Hatay'a yer zemin etütüne gidiyoruz. İnsana güncelleme gelse benim istediğim özellikleri birincisi mesela trafik kurallarına uymalarını isterdim. Merhametli olmalarını isterdim demiş mesajında. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Keşke. Peki siz insana güncelleme gelse hangi özelliği isterdiniz? Önce bu şarkıyı dinleyelim sonra.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular...

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: için otosor.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir

0: yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: aşık kimdeyse benim gönlüm ondadır.
1: Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur diyerek hukuk önünde gereken tüm adımların atılacağını vurguladı. Finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirten Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek gelişmeleri kapsamlı şekilde de değerlendireceklerini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ve maalesef Av Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı ve 21:45'te başlayan mücadele 4

havaya yakışan şarkılarla devam edeceğiz. Radyo Türkumaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir salı günü olmasını dileyerek başlayalım bu saatimize. Arif, milli takımla ilgili haberi dinleyince milli takımın başında hani yabancı bir teknik direktör bence olmamalı demiş. Yani yenilsek de yensek de milli takımın başında yerli, yani Türk biri olmasını isterdim diye fikrini paylaştı. Haklı olduğu taraflar da var. Ama bir önceki maçta umutlandırdı. Hani baktığında futbol çok güzeldi. Fransa gibi bir takıma karşı çok güzel oynandı ama dün bir şey eksikti. Bir ruh eksikti. Bir şey. Ama yine de ne olursa olsun tabii ki vatandaşlarımızın tepkisi haklı izlerken, ama futbolcularımızın moralinin de bozulduğu aşikardı. İnşallah bir sonraki maçlarda düzeltirler. Cuma bizlerle beraber Gül öğretmenimize ve tüm Radyo Turkuaz dinleyenlerine hayırlı bir gün dileklerini paylaşmış. Güncelleme gelse açgözlü insanların bir türlü doymak bilmeyen nefislerinin artık doymasını istediğim bir güncelleme olmasını. Çok iyi olurdu. Sohbet konumu sevgili dinleyenler, insana güncelleme gelse isteyeceğiniz özellik. 505 188 30 çift 0.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'da

Son günlerde piyasaları sersem fon soruşturması ve Borsa İstanbul üzerinde oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara karşı devletin zirvesinden net mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür, milletin hakkını kimseye yedirmeyiz çıkışının ardından gözler krizin perde arkasına ve atılacak regülasyon adımlarına çevrildi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırımlar Holding anonim şirketi hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 37 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilirken 24 kişinin lisansı iptal edildi. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı ve ATV'den naklen yayınlandı maç ama maalesef ağır bir skorla sonuçlandı. 4-1'lik bir skorla millilerimiz mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu ama istifa konusuna hiç yanaşmadı. Gelişmeler takip edilecek. Nedir, ne değildir TFF tarafından, yine teknik heyet tarafından bizler de takip edeceğiz. Ama bundan sonraki millilerimizin maçında da başarılar diliyoruz tabii ki.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %76 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %90'larda oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Uyarılar söz konusu. Sultanbeyli Fatih Bulvarı'nda yoğun yağış nedeniyle alt geçitte su baskını sorunu var. Bölgede yağmur da şiddetli. O yüzden alt geçitler ve çukurda kalan bölgelerden uzak durmak önemli. Oyu Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de orada da bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimizi 8:28 yaptık bile sevgili dinleyenler ve bizimle bu an ortak olanlar arasında kimler olduğuna dair baktığımda Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Aydın'dan selamlarıyla Eyüp de bize eşlik ediyor. Eyüp günaydın, hoş geldin aramıza. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar olsun. Hatice de oradan ulaşmış, İstanbul'da bizleri dinliyor. Günaydınlar. Ve İpek İskenderun'da şu an, o da bizi çayına ortak edenlerden. Bugün benim doğum günüm. O zaman sıradaki şarkıyı sana da armağan edelim İpek. İyi ki doğdun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum sana da sevdiklerinle beraber.
1: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Günaydın.
1: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava 16 derece ve hava kapalı. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise %41 yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Önce kemer, sonra kontak. Günaydın.
0: Ben. Günaydın Serkan, hoş geldin. Enerjine sağlık. Güzel bir gün diliyorum sana da. İlhan, yağmurlu bir Eskişehir'den günaydın, günaydın, günaydın enerjisine eşlik edenlerden. 5 aylık Tuhan'ımız var. Bana bir güncelleme gelse kendime bir batarya taktırırdım diyor. Hiç bitmeyen bir batarya mesela. Çünkü uyumuyor kendisi. Çığlık atacağız artık, az kaldı demiş. Ya yani dediklerine göre bir 2 yıl böyle. Yani bence kendi güncellemeni 2 yıllık rotasyonla ayarlaman lazım. Sonrası Allah kerim inşallah. Duanımıza da çok sevgilerimizi gönderelim. Sağlıklı, çok güzel büyüsün. Her ne kadar babasına, annesine eziyet etse de.

0: Geçmişten günümüze ve en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye kısa bir aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

bisikletle yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşCep'ten kampanyaya katılın

0: kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere bir göz atalım sevgili dinleyenler. Özellikle Balıkesir, Çanakkale'nin daha çok doğu kısmı, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor yağışların. İstanbul'da da Meteoroloji ve AKOM saat verdi sevgili dinleyenler. Akşam saat 20'ye kadar aralıklı bir şekilde bazı yerlerde yoğun bir şekilde yağışların İstanbul'da da devam edeceği yönünde. O yüzden tedbirli olmak çok çok önemli.

Saat 28.47 olmuşken Radyo Turkuaz'da her tarzın en ileriyle Salı günümüze de merhaba demeye devam ederken İzmir'de Hülya bize eşlik etmeye başladı. Günaydın, hoş geldin aramıza. Kadir Zeytinburnu'nda bizleri dinliyor İstanbul'da. Nazar Adana'da şu an yolda bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları ona da armağan edeceğim. Onun yolunu da güzelleştirmesini dileyeceğim. Arife ile Konya'daymışız. Günaydın. Mutlu bir gün olsun demiş. Kırmadan, kırılmadan. Ne kadar önemli değil mi? Zor da değil bu arada ama çok güzel. Hatice Kahramanmaraş'ta güncelleme gelse herkesin kalbi güncellenmesini isterdim. Ama böyle tertemiz olması seviyesine gelene kadar. Artık kaç güncelleme isterse bazılarının kalbinde. Peki siz insana güncelleme gelse hangi özelliği isterdiniz sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Şarkıların öyle bir gücü var ki mesela bir şarkıyla yıllar evvele gidebiliyorsunuz. Yonca Evcimik bu şarkıyla bizi 1991'e kadar götürdü. Sizi yolculuğunuzu daha da güzelleştirecek, daha güzel yolculuklara çıkaracak şarkılar birazdan Radyo Turkuaz'da olacak. Reklam.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan...

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Esat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E, satmak istiyorsan

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime iste.

lazım. Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken. Neler oluyor neler değil mi etrafımızda ya da dünyada? İnsan şöyle bir düşününce kontrol edemediği ve edemeyeceği şeyleri aslında nasıl da bunalıyor? Haklı olarak tabii ki yükleniyoruz duygusal olarak. Halbuki tırnak içinde o şeylere değil de bunlara hiçbir dahli olmayacağını düşünse insanın. Ne bileyim derin bir nefes alıp rahatlayacağız aslında. Yani ben böyle değilim, ben böyle olmak istemiyorum. Ben bu şekilde davranmamam gerektiğini anladım gibi. Kimine bencilce gelecek ama tüm bu olanlara dur diyecek olan bir cılız ses aslında. Beride Celal kitabında diyor ki dünya nereye giderse gitsin yaşamak güzel dedim. Hem de hangi yaşta olursa olsun. Bütün pisliğe karşın. İşte onlara bulaşmamak. Çağın erdemi de bu olsa gerek. Yaşamak fakat yine de hiçbir kötülüğe bulaşmadan. Zor değil.

Sorunsuzca geçen, huzurla geçen güzel bir salı günü olsun. Bu saatimize Özlem Yılmaz'la başlıyoruz. Az evvelki mesaja istinaden hani en azından yeni doğan çocuklarda 2 yaşına kadar uykusuz anne babalık durumunu paylaşırken Uğurcu maalesef yanılıyorsun demiş. O 2 yıl değil, bir ömür sürüyor adeta. Oğlum 20 yaşında ve hala uyku sorunu var. Tabii sayesinde benim de düzensiz uykum var demiş. Ha, o başka bir durum. O bambaşka bir durum ama tabii ki düzenli uyku hangi yaşta olursak olalım. Tabii çocuklarda küçük yaşlarda çok çok daha önemli ama yetişkinler için de herkes için geçerli bir durum. Yani o ağlamalar ve kendi başının çaresine bakamayacak aciziyet vardır ya o çocuk bebeklerin. Onu kastetmiştim öyle diyorlar diye. Yoksa bildiğimden değil tabii ki. Allah duasında olan dileyen herkese de nasip etsin tabii. Antalya'dan selamlarıyla şu an aramıza katılan dinleyicilerimiz arasında da Esra var. Bizden de ona sevgiler, selamlar olsun. İşe giderken bizleri dinliyorlarmış. Süleyman abisiyle beraber hepsine armağan edelim. Esra, Süleyman ve Yusuf. Hoş geldiniz ve kolaylıklar olsun. İnsana güncelleme gelse hangi özelliği isterdiniz? Sohbet konumuz.

Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve

0: Şarkının sözlerinin kıymetini anlıyorsunuz değil mi? Barış abimiz 1983'ten sesleniyor ta bu şarkıyla bize. Ne kadar kıymetli, daha da kıymetli olmaya devam edecek. Kısa bir aradan sonra bizi yolculuklara çıkaracak şarkılara devam edeceğiz. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Parties.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
3: Turkuazradyolar.com.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının Ocak ile Eylül döneminde 620.464 hak sahibine doğal gaz tüketim desteği kapsamında 1 milyar 82 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı veren Erdoğan, milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur diyerek hukuk önünde gereken tüm adımların da atılacağını vurguladı. Finansal sisteme yönelik herhangi bir risk bulunmadığını da belirtti ve ekonomik kurmaylarıyla bir araya gelerek gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendireceğini açıkladı. Bu sabah saatlerinde hakemler dosyası soruşturmasında düğmeye basıldı sevgili dinleyenler. 15 Eylül 2025'te bir müştekinin ifadeleriyle başlayan soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada hakem ve gözlemcilere sistemli mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları da yer alıyor. Operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek de sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Güllek, Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz dedi. Öte yandan futbol deyince de tabii dünkü yaşadığımız mağlubiyet. Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 2. maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. Ve stadyumun desteği, taraftarın desteği çok güzelken 4-1'lik maalesef skorla mağlup oldu. Mücadeleye skorun yanı sıra teknik direktörümüz Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan istifa çağrısı da damga vurdu.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 oranında. Bu oran Anadolu yakasında %80'lerde devam ediyor. E5 üzerinde İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yıldırım Bayrampaşa Otogar yönünde de bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Tem'de Çakmak Ataşehir yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı görüyorum. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Ankara trafiğine baktığımızda Ayaş yolu merkez yön Devlet Mahallesi bölümüyle İstanbul yolu bağlantısı arasında bir meydana gelen kaza ve araç arızaları kaynaklı oldukça yoğun bir trafik var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

efsane sesler, müziğimizin efsaneleri bu sabahımıza da ortak olmaya devam ederken Yağmur Miray Erzurum'dan günaydınlarıyla aramızdaydı. Sıradaki şarkıları ona darman edelim. Abdülkadir İstanbul'da şu an bizleri dinliyor. İstanbul'un trafiğinin kilit olduğunu söylemiş. Haklı olarak tabii ki. Teşekkür ederim. İyi yayınlar mesajın içinde. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Londra'dan yazan bir dinleyicimiz var. Yasemin Ünal. Özel çocuklara servis şoförüyüm. Yasemin hoş geldin aramıza. Uzun zamandır bizleri dinleyen dinleyicilerimizdenmiş. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. İyi çalışmalar da olsun aynı zamanda. Sağlıklı zamanlar dilekleriyle Kürşat bize eşlik ediyor. Ona da sevgiler, selamlar. İskenderun da bizlerleydi. Yine hemen devam ettiğimde Özgür, o da şu an okul yolunda. Oğlu Emirhan'la birlikte bizi dinliyorlar Kırıkkale'de. Emirhan için güzel bir okul günü, sana da güzel bir iş günü dileyelim. Aydın'a gidiyoruz. Emir orada bizleri karşıladı şu an. Çevreyi bir şekilde duyarlı bir şekilde kullanmanın yüklenmesini olmasını isterdim demiş. Yani ne bileyim. Arabadan en ufacık bir çöpe atmak bile mesela insanın gerçekten bazen işini cız ediyor. Çünkü evimizde ne yapıyorsak aslında sokaklarda da dışarıda da onu yapmamız gerekiyor. Çünkü o sokaklar, bu da dünya evimiz ya. Keşke bu güncellemede bu

0: öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı ama bazı illerimizde özel uyarılar var. Mesela Balıkesir, Çanakkale, Rize, Artvin çevrelerinde, yine Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise saat 20'ye kadar, valilik de açıklama yaptı, 20'ye kadar aralıklı yağışlar etkisini artıracak sevgili dinleyenler.

Ve Radyo Türk Uvaz'da saatlerimizi 9.45 yapmışken Suat bize eşlik ettiğini gördüm. İzmir'de Serap aramızda, İstanbul'da Furkan şu an bizlerleymiş. Ona da trafikte sabırlar diliyoruz. Sıradaki şarkılar o ve onun gibi trafikte olan herkesin en azından yolunu güzelleştirsin. Aydın Germencik'te Fatma bizlerle beraber. İnsanlarda güncelleme gelse mesela empati

yeteneğinin gelmesi. Kimse kimsenin halinden anlamaz hale geldi maalesef diyor. Empati duygusunun yüklenmesini isterdim demiş. Güzel bir istek. Mardin'den kucak dolusu sevgileriyle Emine de aramızda. Uzun aradan sonra hoş geldin. Yine Süreyya bizleri dinliyor. Ve o da hani böyle bir ne bileyim güncelleme gelseydi iyi niyet, merhamet bunların yüklenmesini istermiş. Suzan da Hatay'da bizleri dinlerken ona da çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Şükrü bol bir gün olsun. Aynen öyle. Gerçekten. Kayseri'deyiz. Aynur şu an aramızda. Güncelleme gelse yazın serin, kışın da sıcak olması konusuyla alakalı bir güncelleme diyor. Değil mi? En azından hani bazı anlarda, hele hele de çok sert sert kışlarda mesela ya da çok aşırı sıcaklarda. Elazığ'da Lütfi aramızdaydı. Mehmet Konya Ereğli de bizleri dinliyordu. Kahramanmaraş'ta Eda aramızdaydı. Yine Hasan İzmir'den sevgileriyle ve selamlarıyla aramızdaydı. Selvi de Diyarbakır'da bizlerle bu an ortak olanlardan. İyi ki varsınız.

0: doğasında var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori

Uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurulmuştur.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Esnek ve hibrit çalışma döneminde yeni dönem başlıyor. İş yerinde ve uzaktan çalışılacak günler sözleşmeye yazılacak. Peki haftalık çalışma süresi kısalacak mı? Maaşlar düşecek mi? Taslakta 45 saatlik süre korunurken çalışanların sosyal hakları güvence altında tutulacak ve kazanç kaybı yaşanmayacak.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkı yarın da sadece sizin için gelecek. Saatlerimiz onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan mikrofonda olacak. Dünyadan ve ülkemizden önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde ise mikrofonda gönül dostu Füsun. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir salı günü olur. Sorunsuzca aksın gitsin hayatımızdan. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Saatlerimiz yine sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili konuştu. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding

0: GPT-6.1 Astra'yı güvenlik kaygıları nedeniyle kullanıma sunmayacağını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta mücadele eden A-Milli takımımız 2. haftada İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler maçta 4-1 mağlup oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Ya aslında korkmak da bir tercihtir gönlümün dostları. Buna öyle bakmak gerekiyor. Bir insan korkuyor diye de zorlayamazsınız. Aman aman ne şarkılarla başladık böyle. Aşkın kanunu, her şeyden konuşacağız. Her dil burada olacak gönlümün dostları. Her duygu burada radyonuzda olacak. Şöyle gönülden gönüle bağlandığımız frekansta. Radyo Turkuaz'da şimdi mikrofon gönül dost ofisinde. Burcu'ma teşekkür ediyorum. Efsane şarkılar çaldı.

aldı, yine çok güzeldi. Yağış biraz bizim bölgelerde durdu ama devam edecek. Dikkat diyorum, ben yine böyle yazlık kıyafetlerle geldim ama söz veriyorum iki güne kışa geçiş yapacağım. Kış moduna geçiş yapacağım. Siz hangi moddasınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. 505-188-30-0 tabii ki WhatsApp mesaj numaramız, bizi kaydetmeyi unutmayın. Bazı dinleyicilerim Radyo Turkuazi gönül dostu Füsun diye kaydediyor. Canınız tabii ki nasıl isterse ama hepimize ulaşacağınız bir numaradır bu. @radyoturkuaz@gonuldostufusun tabii ki sosyal medyada sizi bekliyorum. Ya lütfen hikayemin son böyle son olanına bir bakar mısınız? Şimdi buradan söylemeyeceğim. Instagram hikayemde en son paylaştığım videoyu bir izlemenizi istiyorum. Şu an girebilenler varsa muhakkak izleyin diyorum. Hadi bakalım güzel şarkılarla devam edelim. Birazdan yanınızdayım.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bazen kanıt yok. Sadece biliyorsun gönlümün dostu. Bazen insanın elinde gerçekten hiçbir şey olmaz. Ama kalbi çoktan anlamıştır. Çünkü bazı şeyler gözle görülmez. Sadece hissedilir. İçine düşen o sessiz şüphe var ya. İşte çoğu zaman kelimelerden çok daha fazla şey anlatır. O yüzden kimsenin kimseyi kandırmadığı bir zaman olsun diyorum. Keşke hep böyle olsa, değil mi? Şimdi askerim askerim, yemin töreni varmış. Eşimle diyor Bursa'dan Amasya'ya gidiyoruz Ceren'cim. Ve oğlum orada diyor asker diyor. Yolda da sizi dinliyoruz. Ceren ve Serkan'dan selam olsun demiş. Benden de askerimize selam olsun. Tüm asker annelerine de güzel böyle evlatlarına sağlıkla kavuşmayı Rabbim nasip etsin.
1: Çok

turquoise, nostalgia.

ve burada biraz oryantele bağlıyoruz. Burada canınız ne isterse ritmik hareketler. Evi temizlerken, araç kullanırken, iş yerinde böyle kimseye çaktırmadan böyle bir benim gibi gerdan kıvırabilirsiniz. Vay vay vay, klarnete bakar mısınız? Çok güzel geldi sabah sabah. Vallahi güzel gitti, enerjim değişti. Midem ağrıyordu. Midemin ağrısı geçti bir anda. Allah Allah. Türkiye'nin en sevilen radyolarından biridir efendim. Radyo Turkuaz size yakın, size dost bir frekanstır. Siz isteyin ben çalayım. Bir nostalji daha yapalım mı? Var mısınız?

duyamadım sesleri. Ya ne zaman? Bu hafta olmasın gönlümün dostları. Gökyüzünde bir koç dolunayı var. Aman aman diyorum, herkesin bir hesaplaşmanın içine girdiği bir zaman. Bu hafta kavuşmayalım da haftaya daha güzel açılar var. Sevimcim hoş geldin. Canım benim dualarla geldi. Yeşim'im hoş geldin, selamlar. Mersin'den Aslı'mızın oğluna bir dua. Birazcık sıkıntılı bir dönem geçirmiş. Ve Antalya'dan Emine sen de hoş geldin. Harcarmam.

Bazen diyorum ki ben de iyi olmayacağım, ben de dost olmayacağım, ben de sadık olmayacağım falan, ama sonra diyorum ki o içimdeki iyiliği, merhameti, güzel kalmayı kimsenin davranışlarına kurban etmeyeceğim diyorum. Bir kendine gel küçüksün diyorum, bir toparlan diyorum. Şimdi bağ kurduğumuz herkese içimizde bir oda açıyoruz değil mi, kalbimizde? Kimisi o odaya özenmiyor, dağıtıp gidiyor, dağınıklık sonra senin suçun gibi algılanıyor, ama o oda senin odan, onun bıraktığı dağınıklıkla yaşamak zorunda değilsin gönlümün dostu. Artık şu odalarımızı da dağıtmayın. Artık şu kalbimizdeki odaları da bir böyle yok etmeyin diyorum. Gerçekten insanın kendisine olan saygısından dolayı bence karşısındaki insana da öyle davranıyor. Saygısızsa saygısız davranıyor. Özensizse özensiz davranıyor. Boş verin gönlümün dostları.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: için otosor.com.tr. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Şimdi bir dinleyicimle WhatsApp üzerinden konuşuyorduk, yazışıyorduk Gönlüm'ün dostları. Orada böyle anlattığı bazı şeyler vardı kendiyle alakalı ve kınamayla ilgili. Yani hayatında birinin onunla alakalı böyle birçok şeyde bir kınadığını, sonrasında onları yıllar geçtikten sonra o çok üzüldüğünü, yıllar geçtikten sonra bunu gördüğünü, kınadığı her şeyi aynı şekilde yaşadığını ama yine de her şeye rağmen onun için dua ettiğini ve üzüldüğünü konuştuk. Ay canım benim ya. İsmini vermeyeceğim. Çünkü o kişi de dinliyor olabilir dedi. Çok hoşuma gidiyor. Şu hoşuma gidiyor. Yani bizim her şeyinizi paylaşıyorsunuz ya. Bu sırlar bizimle birlikte gidiyor. Yani ben buradan çıktıktan sonra ya kimsenin sırrını kimseye hiçbir şekilde vermiyorum. Bu galiba beni çok disipline etti. Kendi hayatımda da. Yani bir radyo programı ve bu yaşadığımız her şey. Bakın hep deneyim. Yani benim radyoda yaşadıklarım deneyim. Sokağa çıktığımda yaşadıklarım deneyim. Evde, ailede, arkadaşta, İşte hep bunlar deneyim. Böyle baktığımızda aslında insanlara da artık çok fazla kızmıyoruz değil mi? Ama senin o güzel, merhametli, iyicil yüreğinden öperim diyorum. Yine de bak onu neler yaşamış, aynı şeyleri belki diyor, benzer şeyler yaşadı diyor ama ben diyor asla ve asla diyor o kişiye diyor kötü davranmadım, onun bana davrandığı gibi davranmadım, ben yine de ona dua ettim diyor. İşte budur diyorum. O yüzden çok fazla takılı kalacak bir zamanımız da yok bu hayat üzerinde. Hiçbir şey de kalmıyor ama hepsinin bir öğretmen, hepimizin bir öğrenci, aynı zamanda öğretmen olduğunu, tüm ilişkilerin bir deneyim olduğunu da unutmayın dostlar. 505-588-30-0'dayım. Arada böyle dertleşenlerle de konuşmaya devam ediyorum. Sakarya'dan Aysun'um gelmiş ya. Çok teşekkür ediyorum. O enerji senden bize geliyor. Sadık'ı görüyorum. Reyhan'ımızı, Ebru'larımızı, Sübeyde'lerimizi. Nurhan'cığım, İrfan'cığım hoş geldin. Ben de kış moduna geçemedim. 2 gün bana yeterdi. İnşallah 2 güne ben de o moda geçeceğim.

güzel bir şarkıdır. Gülay da bence çok güzel seslendirmiş, değil mi gönlümün dostları? Yani öyle dinlediğim zaman gerçekten beni alıp götürüyor farklı yerlere. Şimdi her duygunun duyguyu hemen düzeltmeye ihtiyacı yok. Ya da her gözyaşının durdurulması, her üzüntünün anlamlandırılması, her düşenin hemen ayağa kaldırılması da gerekmiyor. Niyet iyi ama tüm bu acıyı alelacele yok etme çabası insanı da bir de kimse beni anlamıyor tarafına itebilir gönlümün dostları. O yüzden içinde bir cam kırıkları varsa temizlemeden yaraya dikiş atıp kapatmaya benziyor bu olay. İleride daha çok dert açar insanın başına, biliyor musunuz? O yüzden duygulara alan açmak o kadar önemli ki, duygularınızı bilmek, tartabilmek, onlarla gerçekten dost olabilmek çok önemli.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
4: Turkuazradyolar.com.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
3: Reklam.
6: Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili konuştu. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına

0: Yoğunlukları nedeniyle iptal edildi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde yaşlılar için yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşte kuşaklar arası dayanışmanın önemine dikkat çekilmek isteniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: olmuştur olmuştur. Yani size bahanesi olanın bir başkası bahanesi olmayacaktır. Hiç takılı kalmayın ya. Niye bana böyle yaptı, niye bana böyle davrandı, kurtuldunuz diye de şöyle bir... Mutlu olun. Şimdi içinizdeki boşluk nasıl bir yer? Hiç merak ettiniz mi gönlümün dostları? İçimizdeki o boşluktan bahsedeceğiz yeni saatimizde. Radyo Turkuaz'dasınız. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Hafta içi 10-12 sabah. Pazar günleri de 22'de başlıyorum. Evet, pazar akşamları 22'de benim sesimi yeni duyanlar da olmuş. Aslında çok tanıtım yaptık ama... Belki de isterseniz hafta içinde şöyle güzel bir başka tanıtım yapalım da herkes daha çok duysun. Bilenler bilmeyenlere de haber versin öyleyse. Şimdi 500-588-30-0'da yine okumadığım pek çok mesajı görüyorum. Hülya'cımı görüyorum. İki Hülya'm var. Adnan'ı görüyorum efendim. Hoş geldiniz. Aynı zamanda Nazanlarımı görüyorum. İki ayrı Nazanımız var. Onlar da burada. Serkan'cığım hoş geldin. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Maraş'a selam olsun diyorum. Fatma'mız gelmiş. Şu an Aydın. İncir mi topluyorsunuz? Hadi maşallah diyorum. Rukiye'cim hoş geldi. Ardından Suzan'ımı görüyorum. Seni görmek ne kadar güzel. Yüzünü gözünü görmek canım benim ya. Bir fotoğraf göndermiş bana. Sağ olsun. Senemlerimiz bizimle. Şeydağlarımız bizimle. Canım polisim ya. Nasıl güzel bir fotoğraftır bu böyle. Kupanız da çok güzel. Polislerimizin kupası, o armanız da çok güzel olmuş. Nevzat Beyciğim hoş geldiniz. Zehralarımız hoş geldi. Sibel'imi gördüm efendim Samsun'dan. O da hoş geldi. Bir Senimiz, Meryem'imiz, Didemciğimiz, Abdülkadir Bey'i görüyorum. Aysunlar, Zühreler, daha kimler kimler sabah saatlerinden itibaren bana yazmışlar. Yeni saatte özel bir isteğiniz olursa 505-188-30-0. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından efsane bir şarkıyla sizleri karşılayacağım.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Pusula çalsam, bir özledim desek nasıl gider, güzel gider. Nalan'ım Nalan'ım, canım dostum, hala beni dinliyor musun acaba? Dinliyorsan bu şarkıyı sana göndereceğim. Aramıza yeni katılan dostları görüyorum. Hülya Hanımcığım, bugünün 3. Hülyası. Siz de hoş geldiniz. Antalya'ya selamlar. 100.3 Radyo Turkuaz.

Evet, içimizdeki boşluk nasıl bir yer düşündünüz mü dostlar? Eskinin bittiği, yeninin henüz başlamadığı bir yer olabilir mi? Ya da canınızın yandığı ve bunun hiç geçmeyecekmiş gibi geldiği yer olabilir mi? Kim olduğunu bildiğin ama kim olacağını henüz bilmediğin yer olabilir mi? Ya da düşünün bakalım, aklımızın kabul ettikleri ama duygularımızın henüz kabul etmedikleri. Bu bende çok oluyor. Bu boşluk olayını şu an anladım. Bu hissi anladım. Sana iyi gelmeyenle vedalaştığın ama onsuz da ne yapacağını bilemediğin yer olabilir mi? Şimdi psikolog Pınar Aydoğan demiş ki, bir ilişki bitiyor mesela ya da bir işten ayrılıyorsun. Bir dostluk dağılıyor ya da bir yerden taşınıyorsun. Bir dönem kapanıyor ya da belki çok istediğin bir şeyi geride bırakıyorsun. İşte tam o anda ortaya çıkan bir duygu var ya, işte onun adı boşlukmuş. Çok böyle farklı bir his oluyor değil mi? Yani yıllardır aynı yerde duran bir tabloyu böyle duvardan indirdiğimizde ne olur? Arkasında böyle kocaman açık renkli bir iz kalır ya. Yani tablo artık orada yoktur ama duvar hala onun izini taşır. Yani görüntü rahatsız eder ama hemen böyle bir şeylerle kapatmak istersin. Ama oraya tam uyacak bir şey de bulamazsın. İşte bitişlerden sonra gelen boşluk da biraz böyle. Bir şeyin yokluğundan çok bir zamanlar orada olduğunun izi insanı rahatsız etmiyor mu? Hem de çok ediyor.

0: nasıl kimseyi üzmesin? İnanın bir kişi hani iyi niyetlidir, ah etmez ama o üzüldüğü anda kalp zaten ah ediyor. Yani bizi biz yapan her şey aslında konuşuyor. Ellerimiz, kollarımız, kalbimiz, beynimiz, ayaklarımız. Her şey aslında her şeyin olacak farkında gönlümün dostları. Eski düzeniniz dağıldığında yeni düzeni kurmaya henüz mecaliniz yoksa hemen o boşlukları doldurmayın diyorum. Hemen az evvel dedim ya, o tabloyu kaldırdığımızdaki yeri hemen temizlemek istiyoruz, boya yapmak istiyoruz, yerine başka bir şey koymak istiyoruz ama orada biraz kalabilirler. Yani kendinizi biraz dinleyin, biraz dinlendirin, biraz öğrenin. Neyin bittiğine, sizden ne götürdüğüne ya da size ne bıraktığına ya da siz ne kazandınız gerçekten bu bitişten, bunları bir düşünün dostlar. O iz de zamanla duvarın geri kalanına zaten benzeyecektir. Bunu da hiç unutmayın. 500-588-30-0'da Özlemcim gelmiş, ona selamlar gönderiyorum. Hoş geldin. Uzun bir mesaj var, birazdan okuyacağım. Aylacığım şimdi masayı kurmuş, günler olacakmış. O tabaklarda nasıl güzel öyle. Ay Allah'ım ya Rabbim, masa örtüsünü ütülemiş. Biraz kırışıklık vardı. Ay o kadar olsun ya. Eskiden ben de öyleydim vallahi. Çarşafları falan da hep ütüleyen. Ama ne oldu, olmuyor. Öyle öyle, bazen öyle kalsın. Çok önemli. Melike'cim hoş gelmiş canım benim. Şahin Bey'i görüyorum efendim. Ev ofisinde diyor, böyle güzelce ne keyifle dinliyoruz demiş. Hoş geldiniz aramıza. Ardından Alim'i görüyorum Pendik'ten. Ve yağmurlu bir İstanbul günü diyor. Bize bir şeyler çalar mısınız şöyle? Tamam, sizin için bir Kınalı Bebek gelsin mi? 90'lar diyelim mi? Ama önce kısacık bir reklam molası.
1: Reklam. İstanbul Modern'in yeni kolektörü.

0: koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona. Reklam.
6: Şimdi şu an yolda gelen çok sevdiğim bir can dostum var. Adı Hilal Özgani'dir. Taksici dostumuz ya, yıllardır bizi dinliyormuş. Ömer Faruk'a buradan, Ömer Faruk Gürses. Taksici abimiz diye yazmış. Ona buradan selam olsun. Yeniden bizi bulmuş. Radyo Turkuaz her yerde olsun diyorum. Öyleyse tüm taksici dostlarımıza da selam olsun. Ekmeğini yoldan kazanan herkese gelsin bu şarkılar. Hilal'cim geliyor musun? Gelirken bana ne getireceksin acaba?

Şöyle canım ne istedi biliyor musunuz gönlümün dostları? Yok yok, tatlı değil. Yok öyle böyle bir şey, börek falan da değil. Ah bu şarkıların gözü kör olsun'u Zeki Paşa'dan şöyle size dinletmek istedi. Siz de ister misiniz? Ama sadece 7 saniyelik reklam sonrasında.

Böyle kızgınken de yan yana durabiliriz değil mi? Her konuda belki aynı fikirde anlaşamasak da el ele tutuşabiliriz. Aynı yolda yürümek zorunda olmadan da birbirimize eşlik edebiliriz. İşte bir ilişkide iki insanın her konuda aynı düşünmesi mümkün olmadığı gibi her anlaşmazlıkta da bir anda böyle ilişkiyi bitirmemesi gerekiyor. Böyle zarar görmemesi gerekiyor. Aksine yakın ilişkilerde farklı ihtiyaçların, düşüncelerin ve duyguların ortaya çıkması oldukça doğal. Burada önemli olan farklılaştığımız anda karşımızdaki kişiyi değiştirmeye, susturmaya ya da kendimizden uzaklaştırmaya çalışmak yerine onu anlamaya alan açabiliriz dostlar. Yani kızgınken de konuşabiliriz, kırıldığımızda bunu ifade edebiliriz, anlaşamadığımız bir konuda hemen kopmak yerine birbirimizi dinleyebiliriz. Yani birinin yine bir anda bir alttan alması, diğerinin sonrasında alttan alması, bunlar önemli. Çok güzel iki şarkı. Böyle veda ediyorum. Hilal Özgen az sonra burada. Yarın sabah yine Türkiye Radyolar adına çok önemli bir toplantıda olacağım. O yüzden de yarın sesimi duyamayacaksınız ama efsane şarkılar yayınımda olacak. Sizleri seviyorum, özleyeceğim. Perşembe günü görüşmek üzere.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Idefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da Idefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde Idefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi Idefix'te. Idefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili konuştu. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'yı güvenlik kaygıları nedeniyle kullanıma sunmayacağını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta mücadele eden A-Milli takımımız 2. haftada İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler maçta 4-1 mağlup oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: arkadaşlar, herkese merhaba. Vallahi hemen söyleyeyim, ben İstanbul'daki o sel kıyamete yakalanıp buraya geldim. Füsun üstümü başımı kurutuyordu benim saç fön makinesiyle. Koca şirketi yakacak. Patlayacak, yapma diyorum. Ama patlayacağız değil mi? Yani o yüzden şemsiyesiz gerekmedikçe hiç bu yağmurda kıyamet gibi Rabbimin nimeti diyelim de çıkmayın ama siz yine de ıslatıyor.
1: Yoktur haberin.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: arkadaşlar, ben Antalya Adrasan Adası'na gidiyorum. 2000 yıllık gemi batığından binlerce seramik eser gün yüzüne çıkmış. Arkadaşlar, bulduk, parayı bulduk. Aman, koruyalım, gün yüzüne çıkan bütün eserlerimize sahip çıkalım.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Kocaeli'de beni dinleyen var mı? Hem de mesaj almış oluruz öyle. Kocaeli İzmit'te sahilde yoğun köpük görülmüş. Böyle değişik köpük. Tuhaf, bildiğiniz deniz köpürmüş. Ama tehlikeli bir bulguya rastlanmamış. Gören var mı? Neler konuşuldu? Kocaeli'ndeki dedikodular neler bu köpükle alakalı? Hani böyle doğaüstü bir şeylere dönüştü mü bu konu? Nepal'i de ani seller vurdu. Ev saniyeler içerisinde sular altında kaldı. Görüntü izlediniz mi bilmiyorum. Ya suyun, selin önünde hiçbir şey durmaz arkadaşlar. Sığmıyor.

0: Akbel'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

biraz hareketli. Fatih Terim dün milli maçı nasıl yorumladı ama? Bayıldım ya. Bayıldım. Hem sinyal veriyor, hem mesaj veriyor.

12.35 saatler. Hilal Özgani ile Sosyal Hayattasınız. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel haberler aldığınız bir gün diliyorum. Salı bugün, ayın 29'u, Eylül'de bitti.

hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinden sevişmeyi,

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Arkadaşlar, İstanbul nereye gidiyor, nereye doğru yürüyoruz? Eyüp Sultan Camii'nde yatsı namazı sırasında silahlı kavgada iki kişi gözaltına alınıyor. Namaz sırasında Eyüp Sultan'da. Şaka gibi ya, herkeste mükemmel bir özgüven var. Şoktayım. Saatimiz 12.50. Canım arkadaşlarıma, Biricik Veki ve diğer arkadaşıma bir şarkı çalacağım. Ama az sonra minik bir reklam.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuruyoruz.

0: Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle eviniz

0: mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Arkadaşlar bu saatin son şarkısını da çalıyoruz. Birazdan yeni ve son saatte süper şarkılar eşliğinde tekrar buluşuyoruz. Bu şarkıyı sevip de kavuşamadığı, dostlarına çok değer veren, ciddi anlamda dostları için yaşayan, paranın pulun hiç kimse için bir öneminin olmadığına inanan, her

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Nedeni henüz belirlenemeyen köpük, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından azaldı. Ekipler inceleme için numune aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Zonguldak

şimdi İstanbul'da, Marmara'da özellikle dikkat edilmesi gereken selle alakalı uyarıların yapıldığı bir hafta geçireceğiz. Ciddi anlamda şöyle normal yürürken hiç su bile damlamazken bir anda sel boşalıyor ki ben hala elimi ayağımı kurutmaya çalışıyorum. Saç kurutma makinesiyle yayının başından beri. O yüzden önleminizi alın ama tabii böylesine günlere yakışan, böyle yağmurlu, böyle huzurlu, böyle gri bulutlu İstanbul'a yakışan çok özel şarkılardan biridir.

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

arkadaşlar, çok güzel arka arkaya şarkılar. Bir gözünüzü kapatın ya, bir yerde yağmur varsa, azıcık güneş, parçalı bulutluysa, ne bileyim, bir kendinize bir vakit ayırın. 5

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopper Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Kadının feryatları bu şarkıda. Vallahi arkadaşlar şu haberlere katlanamıyorum. Dehşete kapılıyorum ya. Engelli bakım merkezinde yine bir dehşet olayı var. Görüntüleri izleyemiyorum. Bilmem siz de günün gündeminde olan haberlerden birine dikkat ettiniz mi ya? İnanamıyorum ya. Eli ayağı tutan gencecik insanların eli ayağı tutmayan bakım merkezinde engelli kardeşlerimize, abilerimize, teyzelerimize yaptıkları dehşet görüntülerini izlerken kanım dondu. İnanılmaz. Tabii ki gerekli cezalar alacaklar. Tabii ki gerekli her şey yapılacak ama çeken acıyı çekti mi çekti. İnanamıyorum ya. Kanım donuyor. Bir de çocuklarla ilgili haberler. Savaşlar, çocukların o mağduriyetleri, o sokak canlarımızla ilgili haberlere tahammül edemiyorum. Dünyayı sevgi kurtaracak. Yine de bu umuttan asla vazgeçemiyorum. Asla. İyi günlere, güzel günlere, mutlu günlere, dehşete kapılmadığımız haberlerin olduğu

Devam ediyor yayınımız. Tabii ben mesajları bugün çok sohbet ettik, mesajlara hiç bakmadım. Çok kötü zamandayız, ben de çok üzülüyorum. Hilal'im demiş, Ayşen yazmış. İlda'cığım hoş geldin. Ya senin arası yaz değil mi hala? Datça Muğla'dan sevgiler selamlar demiş. Bir kahve fotosu, bir günlük güneşlik hava. Zehra fotoğraf göndermiş, canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Samsun'dan, Bafra'dan Hacer. Yaşlı.

Deniz Girinci İzmir'de mi, Muğla'da mı, artık hangi cennetteyse Aydın'dan da Yeşim burada. Zehra yazmış, ay anacığımın ismi, Tayfun burada ve adını okuyamadıklarım. Yasemin'im ne haber? Kuzum benim. Ebru'cum hoş geldin. Uğur İzmir'den ve diğerleri. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat bitti arkadaşlar. Yarın görüşürüz.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: Turkubaz.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yayımladığı mesajda 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk müziğinin asırlık eserlerini ve sanat topluluklarının çalışmalarını dijital ortamda bir araya getirerek 2027'de ücretsiz erişimi açacak. Sigara sadece insan değil çevreye de zarar veriyor. İstanbul İtfaiyesi'nin bu yılın 8 ayında müdahale ettiği 18.321 yangından 1.803'ünün sigaradan kaynaklandığı tespit edildi. Türkiye'ye yılın Ocak-Ağustos döneminde 34.826.000 yabancı turist ziyaret etti. En fazla yabancı ziyaretçi 4.717.000'le Rusya'dan, ardından 4.391.000'le Almanya'dan geldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku'yla istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimi yankılandığı, sesimi ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Ben geldim, buradayım, sizlerle birlikteyim. Bakalım sizler neredesiniz? Özellikle aramıza bugün yeni katılan dostlar, bize daha önce hiç yazmayan sevgili dostlar, sizleri de bekliyorum. Ve aynı zamanda aramıza yeni katılıp da bize henüz ulaşmak için WhatsApp mesaj attığımızı bekleyen dostlar. Hazır mıyız? Ben hazırım.

Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Festival'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15 bin mil, toplamda 75 bin mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta. Sen.

0: ailelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için

Sonbaharı tabii hissettiğimiz bu günlerde. Güzel bir gün olsun. Şarkılar birazdan slava doğru geçecek. Havanın hiçbir anlamı yok. Gönlümüzde, yüreğimizde hissettiğimiz yerdeyiz. Sizler de oralardasınız. Çayınızla kahvenizle eşlik ediyorsunuz. O yüzden de günün en güzel şarkılarını sizlerle baş başa bırakacağım.

program süresince hem gelen mesajlarla hem sesimizle hem kalbimizle her zaman olduğu gibi sizinle birlikteyim Radyo Turkuaz'da. Bir kez daha sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi? Şöyle bir başlayalım artık mesajları dile getirmeye. Samet'le başlayalım o zaman Bursa'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Zöhre teşekkürler. Elvan, can dost, sana da buradan sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Sana ve kıymetli ailene de bir şarkım var. Abdurrahman, aleyküm selam. Her şey gönlünce olsun. Almanya'da güzel güneşli bir günde yurdumda sizi dinlerken bir yandan da temizlik yapıyorum diyor. Çok sevdiğim anneme selamlarımı iletiyorum demiş Esma gönderdiği mesajında. Nurhan Sakarya'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Tufan, iyi ki geldin diyor. Sesini duyduk. Sağ olasın. Mersin'den sevgili Tufan Bey'e öyle bir şarkı çalkı demiş. İnsanların vicdanına, kardeşliğine, huzuruna ve mutluluğuna hitap etsin demiş. Yani her zaman söyleriz. Biz burada çok güzel bir aileyiz. Öyle güzelsiniz ki sizin bize kattıklarınız, bizim sizlere kattıklarımız her şey karşılıklı. O yüzden de her şeyi kaybedelim ama vicdanımızı, insaniyetimizi asla kaybetmeyelim, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-00 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar. Sözüm size, sizleri de bekliyorum.

sakin olmak lazım, öyle değil mi? Hayatın her şeyine alışmak lazım. Çünkü hayat uzun bir yolculuktan ibaret. O yüzden her şey geçer ama her zaman söylediğim gibi insanların yanına yaşadıkları tecrübeleri kalır. O yüzden bazı şarkılar hem kulağa değil hem de doğrudan kalbe gider. İşte o güzel şarkılardan biriyle buluşturacağım sizi Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden eşlik ediyor dostlarımız bize. Merhabalar, Ayşen, arkadaşım tuhafiyeci Özlem kardeşim için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Size ve bütün sevdiklerinize hediyem olsun. Deniz'den yazıyoruz, Merve, ekip arkadaşlarımızla özellikle ekibimizdeki Hatice ablayı saygıyla selamlıyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Sivas'tan Emine, sıradaki şarkı sana ve çok sevdiğin eşine ve çocukların armağanım olsun. Sevda Ankara'dan, içten sıcak merhabalar. Sevda ve Selma, arabada sizi keyifle dinliyoruz. Herkese sağlıklı mutlu bir hafta demenizde bulunmuşlar. Haftaya yeni başladınız galiba, kolay gelsin size de. Senem'in mesajı var, iyi yayınlar diliyorum Utku Bey. İyi yayınlar, sağ olun, çok teşekkürler. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerin armağanı olsun. Merhabalar, İzmir'den Leyla, Nihal, Yasemin, Ayşegül, Hatice, Aliye, Özlem, Reşit ve Cengiz.

Onlar da biz dinliyorlar. Bugün patronumuz demiş, Hacer Çam'ın doğum günü. O zaman bu şarkı da sizlere armağan olsun. Bugün doğanda herkesin bir kez daha doğum gününü kutlamış olalım. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinizle mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben bence uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarını...

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.

güzel bir şarkı değil mi? Uykuyu geceye çağırdım gelmedi. Belki de insanın ihtiyacı olan bu güzel şarkılar. Dilek Hanım, o da bizi dinliyor şu anda. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Deniz Kılıç Kalkan, merhabalar, bugün kızların Başak ve Ekin için bir şarkı istiyorum. Onları çok seviyorum. Özellikle Başak, onun sayesinde şu anda İstanbul'dayım diyor. İyi ki varlar. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Bunlar çok önemli. Çünkü bizler annemize babamıza nasıl davranırsak yarın öbür gün evlatlarımız da bize aynı şekilde davranacak. Yani Cenab-ı Allah bunu bu dünyada gösteriyor insanlara. Ki yakınen de yaşıyoruz bunu, görüyoruz.

etrafımızda. Canan Hanım, o da bizi şu anda dinliyor Giresun'dan. Kızımla beraber dinliyoruz siz demişler. Peki, size ve Yeşil Giresun'a sevgiler, selamlar olsun. İsa, o da kahvesini içerken bizi dinliyor. Aklım yine eşim Hatice'de demiş. Çok uzaksınız demek ki. Allah kavuştursun diyelim sizi de. İstanbul'dan sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Nazan, güneşli bir Seyitşehir'den merhabalar diyor. Orada da güneş varmış. İstanbul'da bugün gerçekten ciddi bir trafik var. Ciddi bir yağış var. Ciddi bir fırtına var. Temizlik yaparken dinliyoruz demişler. Kolay gelsin sana da. Enver, iyi yayınlar Ataşehir'den. Sıradaki şarkı hayatıma anlam katan, çok sevdiğim eşime armağan olsun diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki, devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz. Birazdan Instagram sayfasının son fotoğrafın altına yorum yazan arkadaşlarımızın da mesajlarını okuyacağım.

istediğinize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Sevelim, daha çok sevelim, boş verin. Kul bilmezse Rabbim bilir, öyle değil mi? Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi. Bir sonraki şarkı diyor, bütün sevdiklerime gelsin. Yayınlar dileğinde bulunmuş. New York'tan Ela, çok teşekkür ederim. Şu anda sabah galiba 8 falan. Öyle değil mi? 8.44 civarı.

olabilir. 6-7 saat geride çünkü bizden New York. Amcamdan biliyorum. Selam olsun size. Ela Mavruk için. Aynı zamanda bizi yurt dışında dinleyen bütün dostlar için de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Beylikdüzü'nden Hayri, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceğine inancımız tam diyor. Rabbim güzel bir sınav vermeyi nasip etsin herkese. Adem Yıldırım Ceylan Pınar'dan iyi ki varsınız diyor. İyi ki sen de oradasın Adem. Teşekkür ederim. İskenderun'dan Süreyya, o da bizi dinliyor. Her şey gönlünce olsun. Sana ve bütün sevdiklerine bir şarkımız var. Yine Hatay İskenderun'dan bir süredir buralarda yoktuk diyor. Sizleri dinlemek çok iyi geldi bize. Kızım Asel'le beraber sizi dinliyoruz demiş. Aysu göndermiş olduğu mesajında. Ve Şimşek ailesi için de güzel bir şarkımız var. Hatice Hanım, Yozgat'tan sevgiler selamlar. Peki iletelim mesajını. Aslı Erzurum'dan hoş geldiniz diyor evimize. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bugün moralim biraz bozuk diyor. Hafta sonu hep acillerde geçirdik diyor. Olsun, Allah beterinden saklasın. Bazen de bizim gecemiz gündüzümüz hastanede geçiyor. O yüzden de şükretmek lazım. Ne gelirse haktan geliyor, Rabbimden geliyor. Allah dayanma gücü versin herkese. Gülsüm Niğde'den dinliyor. Kış hazırlığına devam ediyoruz demiş. Allah kolaylık versin size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Peki. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Eskilerin sözü, eskilerin şarkıları harika, gerçekten harika. Zehirin şifası diyor, süt ile incir. Ya budur işte. Allah rahmet eylesin Barış abimiz. Devam edelim Dilek. İzmir Torbalı'dan kızlarım ve Aydın'daki ailem için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size ve güzel ailenize. Merhabalar. Abi demiş, buyurmaz mısınız kahve içmeye Kahramanmaraş'tan? Sevgiler diyor sevgili İnci. Afiyet olsun. Hadi karşılıklı kahvemizi içelim o zaman biraz, ne olur mu? Ayşe'nin mesajı var İzmir'den, Çankaya'dan yazmış. Ayşe seviyorsunuz diyor. Teşekkür ederim Ayşe Hanım size ve sevdiklerinize. Elazığ'dan Erkan. Abi şu anda sıradaki şarkıyı Elazığ'da bütün Turkuaz dinleyenlere armağan olsun. Sevgili Erkan, sana ve gakkoşlarımıza da sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkım da sizlere hediyem olsun. Kabul buyurun, olur mu? Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Önce bir istek şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından sözü ikinci saate doğru taşıyacağız. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Yurt geneli bir hafta sürecek yağışlı havanın etkisinde. İstanbul'da da yağışlı ve rüzgarlı havanın özellikle bugün gece yarısına kadar kuvvetli olacağı ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzalanan başkanlık kararnamesiyle muvazzaf asker sayısının 1 milyon 550 bine çıkarılması talimatını verdi. Bu karar Ağustos ayında yapılan benzer bir artışın ardından geldi. Bugün fırtına etkili olacak. Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde yaşlılar için yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşte kuşaklar arası dayanışmanın önemine dikkat çekilmek isteniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Artı kimler kahvesini tek başına içiyorsa, ama her zaman söylerim, yanınızda biz varız. Bizle birlikte kahvelerinizi yudumluyorsanız bir kez daha afiyet olsun. Bakalım kimler var? İstanbul'dan Sevim, Sezen Aksu istekleri var, birazdan dinleteceğim. İstanbul, Silivri'den Ümit, sana ve bütün sevdiklerine Nihal çok teşekkür ederim, her şey gönlünce olsun. Antalya'dan dinleyen bir başka dostumuz var, Sezen yanılmıyorsam. Tam da dinlemek istediğim şarkıları yayınlıyorsunuz demiş, çok teşekkür ederim, selam olsun size de. Güneşli bir Datça'dan selam olsun diyor İlda gönderdiği mesajda. Melek yayınlar, güzel şarkılarınızı dinliyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Urfa'dan Sibel ben. Bugün doğum günü olan güzel yeğenim için sizden bir şarkı istiyorum. Bugün doğan herkesin bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Yozgat'tan Yemen, o da bizi dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir dinleteceğim şarkı. Emine'nin mesajı var. Şu an mesaide çalışma arkadaşlarımızla beraber dinliyoruz sizi. Tan'dan bir şarkı istiyoruz. Yalnız Tan'dan az önceki saatte bir şarkı dinletmiştim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum Emine için. Ve Aydın'da bizlere kulak veren bütün dostlar için de hediyem olsun şarkımız. Mehmet İzmir'den dinliyor. Karabağlar'dan çok sevdiğim dostum Hasan abime bir şarkı. Gülhan Hatay'dan dinliyor bizi, Antakya'dan. Sabah işe giderken akşam 11'de kapatıyoruz demiş radyomuzu. Ne kadar güzel. Kapatmayın, gece de çok güzel şarkılar var. Gece de öyle güzel şarkılar. Radyonuzda resmi geçit yapıyor ki bence kaçırmayın. Radyo dinleyerek yatın. Ben eskiden öyle yapardım. Gerçekten. Yani 8-10 yaşlarında falan. Ya da kaset. Tabii o zamanlar CD yoktu. Biz milattan önce yaşadığımız için. Durum bundan ibaret. Burak Doğrul. Burak abi, o da şu anda beni dinliyor. Burak abi için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Dilek, o da bizi dinliyor. Dilek için ve bütün sevdikleri için. Aynı zamanda Serkan İstanbul'dan. Sana da Allah kolaylık versin İstanbul trafiğinde. Gerçekten. Bugün maşallah güzel bir trafik bekliyor akşam işi dönüşü bizi. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuaz Radyolar.com. Turkuaz Radyolar.com.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Eskinin güzellikleri her zaman söyleriz bir başkadır. Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Burak Doğrul, Burak abiye buradan sevgiler selamlar olsun bir kez daha. Ayrıca şöyle bir bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Harika bir Nilüfer şarkısıyla buluşturacağım sizi birazdan. Savaş, sıradaki şarkım sizlere darmağın olsun. Çok teşekkür ederim. Valla onu ben sana birazdan özelden yazayım olur mu Savaş abi? Hiç gerek yok hediyeye falan. Göndermiş kadar oluyorsunuz, eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, aleyküm selam. Sağlıklı hayırlı zamanlar dileğinde bulunmuş sevgili Kürşat. Çok teşekkür ederim. Meral Yayınlar İzmir Çiğli'den organizede kompozitte çalışan bütün arkadaşlar için özellikle Hazal'a ve bana armağan eder misiniz demiş. Tabii ki, kolaylıklar diliyorum size. İskenderun'dan Ali'ye sıradaki şarkı Ailem için gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar, sizi dinliyoruz demişler. Sakarya'dan Elif ve Fatma'dan Elif'te yüreğinde sevgi olan herkese diyerek duygularını paylaşmışlar. Onlar da bizim canlarımız, can dostlarımız. Allah kolaylık versin size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ayrıca şöyle bir bakalım. Sevgili Aylin, o da bizi şu anda dinliyor. Askerdeki oğlum Uğur Arda için ve çok sevdiğim eşim için demiş, göndermiş olduğu mesajında. Aylin Hanım'a, askerdeki oğluna ve kıymetli eşine de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Mustafa Keskin, o da şu anda bizi dinliyor. Selam olsun size, eşim Ayşe için ve Osmaniyeliler için demişler. Peki, devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

her zaman bir bahar vardır, her zaman bir güzellik vardır insanların ruhunda, gönlünde, öyle değil mi dostlar? Ali Karasoy, o da biz dinliyor İzmir'den, Turgutlu'ya sefer yapıyoruz demiş. Ali Hoca'ya buradan sevgiler, selamlar olsun. Aleyküm selam, teşekkürler. Yağmurlu bir Sakarya'dan dinliyorum sizi demiş Nuran. Sıradaki şarkım da sana armağan olsun. Her yeni gün başlangıçtır deyip işime devam ediyorum demiş. Her gün size güzellikler getirsin.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

0: sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz. Huriye Hanım, o da biz dinliyor, Aydın'dan selamlar olsun demiş. Adem Belçika'dan, aleyküm selam Adem abi. Kuaför Adem, selam olsun sana. Orada yağmur rahmeti, burada güneş diyor. Bütün Bayburtlu ve Trabzonlu hemşerilerime sizden bir şarkı istiyorum. Eşim Dilek ve oğlum Timur ve Emirhan için. Sen de Allah'a emanet ol, işin gücün rast gitsin. Melike Kahramanmaraş'tan dinliyoruz sizi, annemle kış hazırlığı yaparken. Sıradaki şarkım sizler için armağan olsun. Melike Hanım'a, kıymetli ailesine de güzel bir şarkıyla eşlik etmiş olalım. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Önce istek alan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen akabinde kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

İstanbul'da hava yağmurlu tabii. Ciddi bir de trafik var. Allah kolaylık versin. Şu anda yollarda dinleyen dostlar %67 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu bakıyorum. Bazı yerlerde araç arızaları var. Hafif hasarlı trafik kazaları var. Allah'a emanetsiniz. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor, ama ondan önce kıymetli dostum, sevgili abim Miraç, o da şu anda beni dinliyor. Trabzon deyince aklıma önce Trabzonspor geliyor, ardından da sevgili Miraç abi geliyor. Ona ve kıymetli ailesine ve bütün Trabzonlu hemşerilerime de benden sevgiler, selamlar olsun. O benim hayatımda gerçekten çok önem taşıyan, çok kıymetli. Hatta böyle genç yaşlarda tanımak isterdim ama olsun, vakit bugüneymiş, nasip bugüneymiş, ama gerçekten yüreğimde, gönlümde yeri bir başkadır. Sevgili Miraç abiye, kıymetli ailesine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun bu güzel çalışma. Hadi dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Miraç abi, bu şarkı sana.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Samsun Bafra'dan Hacer. Sıradaki şarkı çok sevdiğim ablam, sırdaşım, kankam ve aynı zamanda en güzel kelimelerin sahibi Neslihan'cıma demiş. Peki sizlere de armağan olsun. Sırasıyla gidelim. Harikasınız yine. Şenay, Antalya çok sıcak diyor. Selam olsun size de. Güzel bir şarkım var. Gülsüm. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Özellikle sizi dinleyen bir kişi daha var demiş Seda diye bir arkadaşım. Peki bu şarkıda sizlere armağan olsun. Hadi dinleyelim şarkımızı. Hemen ardından sözü haberlere bırakacağız. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? Kimler nerelerden dinliyor? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Sakarya'da kuvvetli yağış bazı yollarda ev ve tarım arazilerinde su baskınlarıyla ulaşımda aksamaya neden oldu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi, birçok bölgede gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4996 kişi yaralandı. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahilinde kuluçka süresini tamamlayan yaklaşık 30 bin karetta yavrusu denize ulaştı. Nesli tükenme tehlikesi yaşayan deniz kaplumbağalarının popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor. Serbest piyasada gram altın 6548, dolar 49, euro ise 55.64 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Artık son saatimizde perdesini aralamış olduk. O kadar yoğun bir mesaj trafiği var ki. Teşekkür ederim ilginize. Sakarya'dan dinliyorum sizi demiş sevgili İbrahim. Yeni katıldık diyor. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Ebru Gündeş istekleri var. Bakacağım. Selamlar, sevgiler. Samet Bursa'dan dinliyor. Okumaya başladım diyor. Ceyranlar kesildi. Olsun canın sağ olsun canım kardeşim. Her şey gönlünce olsun senin de. Bu güzel şarkıda sana ve bütün sevdiklerine. Ayşenur Antalya'dan dinliyorum sizi. Bugün keyfim çok yerinde diyor. Doktor sonuçlarım iyi çıktı diyor. Maşallah ne kadar güzel. Selam olsun size. Gözünüz aydın. Her şeyin başı sağlık öyle değil mi? Aydın'dan Yeşim. Sadık Şarkı ablam Fatma için, ikizim Ali ve bir de gelinimiz Fadime için demişler. Selamlar, sevgiler size de. Merhabalar, kolay gelsin Afyon'dan Fatma Nur. O da biz dinleyen dostlarımızdan, bir şarkım sizler için gelecek. Merhabalar, Nuray'ın mesajı var Denizli'den. Sıradaki şarkı Nuray için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Çok güzel bir Tarkan şarkısı hazırladım. Bu saati çok güzel, yepyeni bir Tarkan şarkısıyla başlatacağım. Bakalım sevecek misiniz? Tarkan hayranları şöyle yaklaştılar bakalım radyolarının yanına. İskenderun'dan Demet. Özellikle Radyo Turkuaz ses vererek dinleyenlere gelsin demiş. Sağ olun, eksik olmayın. Sesimiz sizlerle daha güzel. Sabiye. Malatya'dan Niğde'ye gidiyoruz eşim Furkan'la birlikte. Kardeşimin düğününe demişler. Hadi bakalım. Kardeşimin adı Yasin. Ona sevgilerimi yolluyorum. Sedef ve Yasin Can Badak. Değil mi? Çiftin armağanı olsun. Nice güzel yıllara, her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Artık son saatteyiz, bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber, kimler nereden eşlik ediyor? 505 188 30 çift 0.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Ne zor şeydir değil mi o en güzel duygulara katil olmak? Allah korusun diyelim. Hasan İzmir'den sevgiler selamlar. Bir şarkım gelecek sizler için de. Aydın'dan dinliyoruz demiş. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Semra Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Mersin'den selamlar. Yağmur'u demiş biraz da buraya gönderir misiniz? Yine buraları çok sıcak demiş Özcan Bey. Allah kolaylık versin. Biz valla iyi serinledik buralarda. İskenderun'dan dinliyoruz. Ekim ben. Servis şoförümüz Kazım abiye selam olsun demiş Ekin. Gönderdiği mesajında peki sizlere de gelsin. Osman Kırşehir'den sevgiler saygılar. Merhabalar. Sabah akşam sizler varsınız iş yaparken otururken her zaman bana demiş Radyo Turkuaz dinleyenlerine bir şarkı. Peki Sülbiye Sakar hanımefendiye buradan sevgiler selamlar olsun. Büyükçekmece'den Gül, oğlumla beraber sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. O zaman güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Güzel bir Kayahan Usta şarkısıyla baş başa kalacağız. Herkesin de beğendiği, herkesin de sevdiği. Hatta şöyle, belki de birçoğunuzun önem verdiği şarkılardan birisi. Birazdan dinleteceğim sizi. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Hıdır Bey Mersin'den, Güneşhan'dan dinliyoruz sizi. Bütün sakinlere benden hayırlı işler diliyorum. Sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. O zaman devam edelim. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. Artık son 45 dakikamız. Şöyle bir bakalım. Evet 45 dakika. 505-188-30-0 mesaj attığımız adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz.

sevdalardayım. Ne güzel şarkılar. Devam edelim Utku ile istekleri. Bursa'dan kucak dolusu selamlar olsun. Sıradaki şarkı anneler ve kızları için gelsin demiş. Ayşegül anneden kızları Tuğba ve Cansu'ya. Her şey gönlünüzce olsun. Bursa'ya da sevgiler, selamlar. Allah bağışlasın. Birazdan dinleteceğim şarkı size ve güzel ailenize. Aydın'dan Rahime selam olsun size de. İskenderun'dan Birgül Hanım. Canım kardeşim Yıldız ve Antalya'da bulunan canım kardeşim Zeynep için sizden bir şarkı bekliyoruz. Peki. Aydın Efeler'den Halit Acar, güzel ailem için bir şarkı diyor. Peki. Aydın'dan selam olsun bütün sağlık çalışanlarına demiş sevgili Engin Bey. Sizlere minnettarız. Allah'a yanınıza taş değdirmesin. Sağlık çalışanlarımızın her şey gönlünce olsun. Onlara ve güzel ailelere de sevgiler, selamlar. Şimdi istek alan bir şarkımız vardı. Bir Mustafa Sandal isteğiyle sizleri buluşturacağım. Hemen ardından da artık yavaş yavaş son yarım saate doğru yaklaşacağız. Radyo Turkuaz'da. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da dile getireceğim. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz. Birazdan Radyo Turkuaz Instagram sayfasında son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına yorum yazan dostlarımız var. Oradaki mesajları da birazdan okumaya başlayacağız. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi oralarda. Şöyle biraz 2000'lerin başına gidelim o zaman bu şarkıyla. Ne dersiniz?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Devam ediyoruz. Son yarım saatimiz artık Radyo Turkuaz'da. Nevzat Şahin, Urartuların başkenti, güneşin doğduğu şehir Van'dan sevgiler selamlar olsun demiş. Özellikle eşim Şenay Şahin'e ve biricik canım oğlum Muhammed Duran Şahin için Allah bağışlasın. Van halkına da sevgiler selamlar. Bakalım başka kimler var? Yıldız, Hatay İskenderun'dan selamlar sevgiler. Ablam ve gurbetek kız kardeşlerim için gelsin. Allah kavuştursun, selam olsun size. Merhabalar, keyifli yayınlar diliyorum. Eşimle beraber Trabzon'a doğru yolculuktayız ve araçta sizi dinliyoruz. Eşim Can için sizden bir Tarkan şarkısı bekliyoruz demiş. Elif Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, Defne ve Bekir, Deniz'den dinliyoruz sizi fakat şu an Antalya'dan dönüyoruz demiş. Peki, selam olsun size. İyi yolculuklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Dinleyin bakalım, sevecek misiniz? Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler, artık son neredeyse 25 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Evet dostlar, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Radyo Turkuaz'da. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, demeden önce son mesajları adresine teslim edeyim ve müsaademi isteyeyim sizlerden. Son mesajlara bir bakalım. Nilgün, selam olsun size. İskenderun'dan dinliyorum demiş. Selamlar, sevgiler sizlere de. İlda, çok teşekkür ederim. Son şarkılar sizler için. Başınız sağ olsun bir kez daha. Enes, Karaincirli'de sizi dinliyoruz diyor. Ayla Okumuş, sana ve sevdiklerin için. Merhabalar, yayınlar. Binnaz Hanım, ikizlerimi uyuttum diyor. Sizi dinliyorum. Sıradaki şarkı eşim için gelsin demiş. Aydın'a da sevgiler, selamlar olsun. Allah bağışlasın. Son şarkılar sizler için. Vedat, çaya gel demiş. Eyvallah, afiyet olsun, selam olsun size. Zeynep Antalya'dan, hem çalışıyorum hem de sizi dinliyorum diyor. Sıradaki şarkı İskenderun'daki canlarım, ablalarım Birgül ve Yıldız için. Peki. Son 25 dakikanıza yetiştim demiş Ayfer Hanım. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizler için. Hele ki demiş, arabada isem demiş, keyfime diyecek yok demiş. Sıradaki şarkıda sizler armağansın, canlarımsınız demiş. Eksik olmayın. Merhabalar, iyi yayınlar. Manavgat'a dönüyoruz. Sevgili Nail Sarı yanımda olan, özellikle Hüseyin Sarı'ya armağan olsun. Her şeyin başı moraldir. Her şeyin başı insanın neşeli olmasıdır. Anlatabildim mi? Sevgili Nail Bey ve sevgili Hüseyin abi, sana da sağlık saat diliyorum. Güzel haberlerini bekliyorum, olur mu? Ben müsaade istiyorum. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saat 14'te kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir akşamüstü diliyorum. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Allah'a ısmarladık.

0: sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eş güdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Katil İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateş

0: podcast'ten bu yana Gazze şeridinde 5147 kez ateşkesi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve öğren yerleri 2025 yılında ziyaretçi ve gelirde rekor seviyeye ulaştı. Yıl boyunca 34.836.000 ziyaretçi ağırlandı. 7 milyar 306 milyon lira gelir elde edildi. OpenAI yeni nesil yapay zeka modeli GPT 6.1 Astra'nın çıkışını güvenlik kaygıları nedeniyle rafa kaldırdığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: derin nefiyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, yağmurlu bir İstanbul gününden sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları Pop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Saat tam 8'e kadar buradayız. Önce yollara bir çıkalım bakalım. Tabii yoğun bir trafik var. Havadan, yoldan, sudan biraz konuşalım. Bulunduğunuz ilden, bulunduğunuz ilçeden, yoldan, havadan, sudan bana haberler yollayın. Şöyle biraz haberdar olalım. Sonrasında saat 6 gibi de ortaya bir konu atalım. Onu konuşalım. 8'e kadar buradayız. Dostlar, Lubex Motor Yağları Pop Dedik Show'a ulaşabilmek için WhatsApp hattımız. Sadece yazılı ve sesli mesaj alıyoruz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Program istek programı değil. Şarkı istemiyoruz. Onları hiç okuyamıyorum bile. Kusura bakmayın. O iş için

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ben Minjol Sabiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuk

0: sergisi aynı mavinin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Sakarya Karasu ne oldu böyle ya? Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. Dostlar, Sakarya Karasu'dan şu anda canlı görüntüler izliyorum. Tabii Sakarya'da da yayındayız bu arada. Karasu'da bildiğim yerlerden bir tanesi. Bayağı yağış almış. Bayağı yağış olmuş. Geçmiş olsun diyelim. O hangi cami acaba bilmiyorum ama merkezde bir cami ve onun bulunduğu alan. Tabii geniş bir alan bu tabii. Bahsettiğim böyle bir mahalle, iki mahalle olduğu gibi sular altında kalmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sakarya ve Karasulu dostlar varsa eğer, zaten haberini almışsınızdır orada, akrabalarınız varsa. Ya da hani yazdığınız mazdığınız varsa, bahçeli bir eviniz varsa bir baktırın eğer. Kimse yoksa oralarda. Bir baktırın, bayağı bir su var oralarda. Devam edelim. Servet, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Antalya'dayız, Hüsniye. Biz yağmuru bekliyoruz. Kısmet. Rana, Antep'te bugün trafik var. Hava çok güzel. Bak, koca ülke görüyorsunuz. Bir taraf sular altında. Bir tarafta da hava güzel. Giresun Göreli değil mi? Güler Ayhan. İş arkadaşlarımıza Önder'e bir selam versen. Verdim. Efendim, her yıl bu mevsimde Antalya'da turizm yörelerinde böyle bir yol çalışmaları falan olur. Kundu Belek, o kısım da çok önemli bir yerdir. Otellerin bulunduğu alan.

0: Kaptan. Orada da yol çalışması var. Coşkun Kaptan bize bir video yollamış. Devam edelim. Ayhan Bey iyi akşamlar. İstanbul Üsküdar. Gizem. Gizem teşekkürler. İyi akşamlar sunuyoruz. Sağ olun. Devam edelim. Elazığ Fırat Üniversitesi. Veysel. Hatırlıyor musun? Sunumunuz vardı. Buraya bir gösteri için gelmiştiniz. AKM salonla. Salon ton masteriyim. Hatırladınız mı? Bir bakayım hemen. Fotoğrafı büyütün. Hatırladım. Hatırladım valla. Ne haber, nasılsın? Şu anda salonda yayın açtım. Program önce seyirciler dinliyor. Ha, birazdan bir program var değil mi? Tamam. Oradaki salonda bulunan Elazığlı tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum İstanbul'dan. Gakkoş diyarına. Güzel bir akşam olsun. Benim iki yakışıklı dostum var. Bir tanesi sevgili, açayım mesajı, sevgili Caner. Bir diye de sevgili Ersin. Onlar da araçlarına binmişler. Şu anda bizi dinliyorlar. Onlara da bir selam yollayalım bakalım. Gençler, kolay gelsin. Yolculuk. Ay, bir de minnak dinleyicim var benim. Adını da buradan söyleyeyim, o da mutlu olsun. İnci, İnci Bıçak. Babası İsmail ile beraber şu anda yoldalar. Mertar Trafiği Felç. Seni dinliyoruz diyorlar. Onlara da bir selam iletelim. Dostlar, bir reklam arası verelim. Sonrasında biraz şarkılarla yol alalım.
1: Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

trafiğinden de bir haber verelim dostlar. Şimdi güzel haberlerim yok. Onu bir defa söyleyeyim. Dışarıda yağış var. Şu anda saatler 17.23'ü gösterirken yoğunluk %78. Bir saat sonrasını düşünemiyorum. Bu akşam acaba gerçek. Belki bu sözlerimden şu anda beni dinleyenler biraz sıkılacak ama bir saat sonrası daha felaket olacak. Zor bir akşam bekliyor İstanbulluları. Anadolu'nun herhangi bir kentinde yaşayıp şu anda trafikte olan ve ya da evlerine varan tüm dinleyicilerimize buradan sesleniyorum. Hakikaten kendinizi şanslı hissedin. İstanbul'da yaşamanın bir tarafı çok güzel ama bir tarafta da önemli bir diyet. O diyet de maalesef trafikte yaşanıyor. Bu akşam hakikaten zor bir akşam olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda yola çıkanlar diyelim ki bir ya da bir buçuk saatte evlerine varacaklarsa 10 dakika 15 dakika sonra çıkanlar belki 2 saatte varacaklar. O kadar fark ediyor. Her geçen dakika yoğunluk artacak. Allah korusun.

0: dayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim.
2: Ayhancığım, canım dans etmek istiyorum.
0: Millet trafikte ayvayı yemişsen dans edelim diyorsun. Ah bu zamanlama. Ah bu zamanlama hataları. Sivas'tan selamlar. Ayhan diyor ki ben de Sivas'ın bir ucundan

Trafik olsa da olmasa da hep 20 dakikada gidiyoruz. Zaten sevgili Ayhan az evvel ondan dolayı dedim ya, hani başka bir kenti yaşıyorsanız da yine mutlaka orada trafik vardır ama şükretmek lazım. Dediğim gibi bakın, bugün bir yerden bir yere insanlar en az 1-1,5 saat, birazdan 2 saat

0: İnşallah konser iptal olmaz. Ankara'dayız Adem. Yeni araç aldım. Oo, hayırlı olsun. Radyonda yine bir numarada hop dedik Ayhan. Radyosunun kanal sıralamasında göndermiş. Bir numarada Radyo Turkuaz. Her zaman öyle olsun. Onunla sakın oynama. Anlaştık, diğer kanallar aşağıda kalsın. Helal sana Adem.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Ayhan'cığım, oğlumla hem çalışmıyorum. Seni dinliyoruz Hasan. Kolay gelsin.

0: Osman, iyi akşamlar.
1: Aynen canım, o Sivas'taki arkadaş Sivas'ın kıymetini bilsin. Ben Maslak'tan Ümraniye'ye 1 saat 30 dakikada zor gidiyorum.
0: Vallahi öyle ya. Of yani of. Zor bir akşam. Antalya Ebru. Sokak hayvanları ile ilgili olarak onları da böyle havalarda unutmayalım demiş. Teşekkür ediyoruz. Rabbi Bey'in bir ricası var. Elazığ'dan katılıyor.
2: Çok kıymetli Ayhan ve Turkuaz Radyo dinleyicileri.
0: Buyurun.
2: Ben sizlere Elazığ'dan sesleniyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Annemin beyin damarlarından bir tanesine pıhtı atması sonucu
0: öyle
2: şu
0: mi?
2: An yoğun bakımda tedavi görüyor.
0: Ben geçmiş olsun.
2: Duanın gücüne inananlardan biriyim.
0: Evet.
2: Beni duyuyorsanız, nereden duyuyorsanız, içinizden bile olsa bir dua ederseniz sizlere minnettar kalırım. Allah her şeyi gönlünüzce kılsın.
0: Amin.
2: Allah ne muradınız varsa versin. Saygılarımla.
0: Şu an birçok dinleyicim hem sizler için hem kendileri için bu duayı mutlaka yapacaklardır. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dostlar, devam edeceğiz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: otosor.com.tr.
1: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi

için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Sakarya'dan bir video geldi. Orada yoğun yağış dolayısıyla belli bölgelerde su baskın olayları yaşandı. Nuran, teşekkür ediyorum. O da kendi bulunduğu alandan göndermiş. Yine Sakarya'da kalalım. Elif ve Fatma şu anda çalışıyorlar. Sizlere kolay gelsin diyelim. Yine Sakarya'dayız. Maşallah bugün Sakarya rakı turkuazı. Bayıldık. Sevgili Neslihan işten gelmiş evde. O da radyo keyfi yaşıyor. Helal.

0: Arkadaş.
1: Teşekkür ediyorum. Radyoları yeni açanlara da bir merhaba gönderelim. Yurt dışı ne yapıyorsunuz diye sordum. Hemen Hollanda'dan bir selam geldi. Mustafa, kolaylıklar diliyorum. Hatay İskenderun Süreyya, sana da bir merhaba. Akşam için hazırlıklı oda mutfakta. Sakarya'dayız Eda. Dünden beri yoğun bir yağmur yağıyor dediğiniz gibi demiş. Allah kolaylık versin. Dostlar, saat tam 6'dan itibaren günün konusu. İlginç bir konu, onu da tartışalım istiyorum sizlerle. Aynı şey sizin başınıza gelse siz nasıl davranırsınız dan yola çıkacağız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hava yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
9: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı

0: kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Energy ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Her ay dinleyicilerimize, yani sizlere Lübeks'ten motor yağları armağan ediyoruz. Bu ayda kazananlar hediyelerine kavuştular. Fotoğrafları da gördüm, gayet güzel. Güle güle kullanın. Farklı bir hediye. Nazilli'den sevgili Cenk, frekansım Radyo Turkuaz selamlar. Eyvallah.

en büyük etkileyen detaylardan bir tanesi. Şimdi bu akşam tabii yine yoğun bir İstanbul trafiğiyle yaşıyoruz. Yarın çok bulutlu, ara ara sağanak yağmurlu ama İstanbul'da

Cuma ve cumartesi günü bayağı bir yağış var. Bayağı bir yağış var. Onu şimdiden ileteyim sizlere. Cuma'nın trafiğine bir de yoğun yağış eklenecek. Dostlar, önce WhatsApp hattımı ileteyim. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajını gönderebilir. Konumuz şu. Aslında çok önemli ve ünlü bir isimden yola çıkacağız ama siz olsanız öyle mi yapardınız diye de soracağım. Rahmetli Kadir İnanır, Yeşilçam'ın önemli oyuncularından, yeri doldurulmaz oyuncularından biri. Siz de vefat sonrası bu, hani belki haberlerde ya da sosyal medyada denk gelmişsinizdir, miras tartışmasına. Bir yanda 37 yıllık hayat arkadaşı, diğer yanda herhalde 10 ya da 12'yi bulan sayısıyla yeğenleri ve yakın akrabaları. Kadir abinin vefatının hemen ardından tabii miras konusu da çok tartışıldı. Yeğenler diyorlar ki, ya diyorlar, tamam, mirasla ilgili olarak vasiyet bırakılmış ama biz de yeğenler olarak buna itiraz ediyoruz. Bizim de hakkımız var. Konuyu oraya getiriyorlar. Ama bir taraftan da Kadir İnanır bu vasiyetini 2022 yılında, yıllar evvel yapmış ve bu vasiyette de bütün mal varlığını birlikte olduğu hanımefendiye, hayat arkadaşına bırakmış. Bu arada onu imza ederken de yanında 2 tane şahit varmış. Noterde daha evvelden akli melakeleri yerindedir diye kağıtta almışlar. Ben de onu bir yerde okudum. Öyle söyleyeyim size. Fakat yeğenler de diyorlar ki son yıllarda kendinde değildi. Biz buna itiraz edeceğiz. Şimdi gelelim günü konusuna. Biz tabii Kadir İnanır'dan yola çıktık. Allah rahmet eylesin ama sizin başınıza böyle bir şey gelse, sevdiğiniz bir akrabanız. Kendisine ait bir çocuk yok ama yakın akrabalar var. Bir de uzun yıllardır hayat arkadaşı var. Bütün malını ona bıraksa siz de böyle itiraz eder misiniz? Evet ya, bizim de hakkımız var der misiniz? Yoksa canım arkadaş, mirası bırakmış kardeşim, yani sonuçta yapılabilecek bir şey yok mu? Boş bir tartışma mı sizce? Yoksa yakın akrabaların da akrabalıktan dolayı sizce hakları var mı? Bunu merak ediyorum ben. Bakalım vatandaş ne düşünüyor bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Ama öyle yüklü mal kalıyor yani. Yakınlarınızdan biri vefat ediyor. Çocukları da yok. Hak talep eder misiniz, etmez misiniz? Önce bir haber merkezine gidelim.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk müziğinin asırlık eserlerini ve sanat topluluklarının çalışmalarını dijital ortamda bir araya getirerek 2027'de ücretsiz erişimi açacak. Sigara sadece insan değil, çevreye de zarar veriyor. İstanbul İtfaiyesi'nin bu yılın 8 ayında müdahale ettiği 18.321 yangından 1.803'ünün sigaradan kaynaklandığı tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen turistik Kara Elmas Ekspresi'nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini açıkladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi, birçok bölgede gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

akrabanız vardır. Ancak hani belli bir dönem artık yaşlılık ve sonrasında vefat, kimsesi yoktur. Kendine ait çocuğu yoktur, eşi yoktur. Bütün malını mülkünü birine bağışlayabilir ve bırakabilir vasiyette. Devletin herhangi bir vakfına da bağışlayabilir. Burada itiraz eder misiniz? Ya kardeşim biz de akrabasıyız, bizim de beklentimiz var diye. Bunu merak ettim ben. O yüzden sordum sizlere. Kadir İnanır'dan yola çıktık. Yeğenlerinin beklentisi var. Ancak 2022 yılında imza edilen vasiyete göre, ki iki şahit tutulmuş, noter de var, aklı melakeleri yayındadır diye.

0: akrabaları ya da yiyenleri kaç kere bir vefada bulunmuşlar?
1: Onu bilemeyiz ki ama bir şey diyemeyiz. Şimdiden yargılama da yapamayız öyle bir konuda.
0: Ya da adam başkasına bırakmış, yani bu nikahlı iş olur olmaz. Ya da götürüp devlete de bırakabilirdi.
1: Tamam, işte bu noktada ben de size soruyorum. Yani yüklü miktarda bir miras sizin de beklentiniz olur mu olmaz mı? Yoksa bıraksın, bizi ilgilendirmez mi?
0: Askeriye de bırakabilirdi.
1: Evet.
0: Akrabaların buna böyle bir hakkı yok. Kaderin inanmıyla birlikte mi kazanmışlar bu parayı?
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşlerinizi almaya devam edeceğiz dostlar. Bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuaz Radyolar.com. Turkuaz Radyolar.com.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Of, İstanbul felç. %85. Şu anda trafik can çekişiyor dostlar. Bunun bir üstü kar yağışı. Yolların tıkanması şu anda da tıkalı. Ben size açık yol söyleyemiyorum bile. Özellikle şunu hemen ileteyim. Edirne istikametinden İstanbul'a giriş yapmayı düşünüyorsanız bugün gelmeyin. Bak net olarak söylüyorum. Aynı şekilde Bursa'dan, Sakarya'dan, Kocaeli'den, o civardan Marmara'ya, Marmara değil işte İstanbul tarafına giriş yapacaksanız yine gelmeyin. Gece gelin bir şekilde. Yani gelmeniz bir şey ifade etmez. Şu an yollar bitmiş durumda. Uzun zamandır böyle bir trafik, yaz boyunca diyelim, ben görmemiştim. Bugün artık öyle diyeyim size, bayağı pik yapmış durumda. Allah hakikaten trafikte olanlara kolaylık versin. Hani bir yerdeyseniz eğer orada kalın, bir şeyler zaman geçirin. Yola çıkarsanız yolda dur kalk yapacaksınız. Bunun açılması ben size söyleyeyim, 9.30 onu bulur. Maalesef İstanbul can çekişiyor. Ya ben de yayından sonra 8'de bitiyor yayınım. İlerim bir yemek yerim, buralarda zaman geçiririm. Hemen yola çıkmam diye düşünüyorum. Hakikaten zor. Konu hakkında şahane görüşler var. Onları birazdan alacağız dostlar. Bir de Tarkan yorumu gelsin.

0: malın mülkün var mı, derdin var. Eskiler de öyle der mesela. Bu işin bir de tabii miras tarafı. Allah herkese uzun ömürler versin ama şimdi gerçek ki büyüklerden böyle aile fertlerine miras kaldığı zaman da bazen aile içerisinde tartışmalar da yaşanmıyor değil. Herkes de kendi payına düşene hemen razı olmuyor. Maalesef yeri geliyor kardeşler birbirine düşüyor. Yeri geliyor yeğenler birbirine düşüyor. Mahkemelere kadar gidenler dahi oluyor. Kimisi de der ki hayattayken paylaştırılsın. Mesela o görüşü savunanlar da var. Sonrasında kavga gürültü çıkmasın falan filan diye. Mesela bu tip miras paylaşımları, şunlar bunlar, Yeşilçam'daki birçok filmde yeri gelmiş komedi, yeri gelmiş dram, bunlar da çok da işlenmiştir. Şimdi Murat diyor ki adam çalışmış, malını mülkünü yapmış. İstediğine bırakır. Ben niye talep edeyim ki? Yeğeniyim mesela, bana bırakmıyorsa ben niye gidip dilencilik yapıp isteyeyim ki diyor. Böyle bir görüş gelmiş. Übeyt Bey iyi akşamlar. Buyurun.
1: Çünkü zaten adam hayattayken yemişler yiyecekleri kadar.
0: Onu bilemeyiz ama o dedikoduya girer öyle deme.
1: Tek başına kalmış sevdiği.
0: Übeyt abi öyle deme, o dedikoduya girer. Sen de şimdi ortalığı alevlendirme, yemişler yiyecekleri kadar filan. Elinde bilgi belge var mı? Übeyt abi.
1: Tamam. Bundan sonra da o yesin.
0: Tamam.
1: İyi akşamlar.
0: Görüşürüz. Tamam. Derya diyor ki benim mirasım olsa istediğime bırakırım. Kader inanır doğruları yapmış. Kendi kazanmış, istediğine verir. Tabii biz burada Kader İnanır'dan yola çıktık ama sizin başınıza böyle bir şey gelse dedik. Onu da unutmayın.
2: Ben de olsam yengeye bırakırdım. Çünkü o onun hayat arkadaşı. Yıllarca ona yol arkadaşlığı etmiş.
0: Tamam.
2: O onun hakkı derdim.
0: Tamam.
2: Allah'a emanet, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Dostlar bir uyarı geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun yağış var. Görüş mesafesi çok düşmüş. O yüzden şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'nda beni dinleyenler varsa silecekler yetişmiyor diyorlar. Dikkatli gidiniz, yavaş gidiniz. Gideceğiniz yere geç varınız ama sağlıklı varınız. Tek isteğimiz bu.
3: Bir reklam. Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
5: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.

Türkü biliyorsunuzdur da Kadir İnanır'la bağlantısını bilenler vardır. 70'lerin başında, ben bilmiyorum yalnız hangi film, Kadir abi bunu orada oynadığı karakter ağzıyla söylüyor. Böyle bir altyapı falan filan da yok. Kendi köyünden, yöresinden bu türküyü derliyor. O filmde kullanıyor. Ümit Tokcan, o da çok kıymetli bir Ordulu Türk Halk Müziği sanatçısı. O da Kadir İnanır'dan alıyor, notaya döküyor ve sonrasında 1974 yılında bir 45'lik plak Hekimoğlu, orada söz müzik Kadir İnanır diye geçiyor. Bir dönem TRT kaydında Hekimoğlu'nun söz ve müziği Kadir İnanır diye geçerken sonrasında tekrar Ümit Tokcan adı geçiyor. Sonra tekrar Kadir İnanır dönüyor ama çok güzel bir eser zaten. Orası ayrı. Tabii bunun doğrusunu Ümit Tokcan abi bilir. Ve yakınları bilir daha doğrusu. Kadir İnanır'la da Hekimoğlu'nun böyle bir bağlantısı var. Bunu da bilgi olarak aktarmış olalım sizlere. Savaş.

0: hala sikime bırakıyorsunuz? Gençler, bunca yıldır hayatınızdayım. Sesimi verdim sizlere. Bana da bir şeyler bırakın. Var mı tarla marla?
1: Yok demek.
0: yani hayatınızdayım, size katkım oldu. Buyurun, iyi akşamlar. Allah'ına, Barış.
2: Hayat arkadaşına bırakması kadar doğal bir şey yok.
0: Evet.
2: Çünkü yaşadığı hayatı en iyi kendisi biliyor.
0: Tamam.
2: Belki hayatı boyunca yakınlarının ona en ufak bir faydası olmamıştır.
0: Onu bilemeyiz ki.
2: O da onu düşünerekten aklı dengesi yerinde olduğu vakitte böyle bir karar almıştır. Saygı duymak lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Bu arada ben Türk halkının vicdanına çok güvenen biriyimdir. Görüyorsunuz gelen mesajlarda da aslında 3 aşağı 5 yukarı bu mevzuyla ilgili vicdani duruş da zaten ortada. Devam edelim. Bu arada yeğenler mahkemeye gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı, o konuda çok bir bilgim yok. Öyle bir denk geldi de size sorayım dedim. Sacide diyor ki iyi akşamlar, herkes çok kolay paranın peşinde. Adam bırakır istediğine, nasıl çıkıp da utanmadan sıkılmadan bu para bizim miras diyebiliyorlar. Peki ben size bir şey sorayım. Babanız mesela bütün mal varlığını bir vakfa ya da hiç tanımadığı bir şahsa bıraksa yine vereder misiniz? Şimdi baba daha yakın tabii ama yani der misiniz, onu da merak ediyorum ben. Canım babam bırakmış kardeşim, yapabileceğin bir şey yok der misiniz? Yoksa nasıl olur, yıllardır babamız yani sonuçta, bize bırakmalıydı dersiniz? Oğlum Furkan'la Mardin'de seni dinliyoruz Kübra. Yurt dışındayız, Dortmund, Şahin Bey. Bir kişiyle akraba olmak onun kazancında ne zamandan beri hak sahibi olmak anlamına geliyor. Kişi kendi başına kazanmışsa ister kendi yer, isterse de dilediği kişiye hediye eder. Sanki o kazancı beraber kazanmışlar gibi davranmışlar diyor. Peki. Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılar

konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Radyo.com, Turkubaz Radyolar mobil uygulama. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Trafik %85, saat 18.40, daha 7 bile değil. Yeni yeni iş yerlerinden çıkanlar da var. İstanbul bitmiş, felç. Geçmiş olsun. %85. Vay ki vay. Uzun zamandır böyle bir yoğunluk yoktu. Tabii yağışın da etkisi oldu. Cuma günü de mesela yoğun yağış bekleniyor, onu söyleyeyim. Cuma günü de hani çalıştığınız iş yeri izin verir vermez. Ya da onlar topluca böyle bir karar alırlar, bilmem ama... Bir yarım saat bile erken çıksanız o bile kar olur. Cuma günü, cumartesi zaten var da, cuma günü yoğun yağış bekleniyor. Bu akşam da gibi olur. Sıkıntı. Allah hakikaten kolaylık versin. Bakar mısınız şu haritaya?
1: Korkunç bir şey bu.
0: Korkunç, yine korkunç. Belli yerlerde küçük küçük kazalar da var. Yani anlatılacak gibi değil bu trafik. Devam edelim bakalım, burada kim var? Buyurun Eda Hanım.
2: İyi akşamlar Okledik Ayhan.
0: Buyurun efendim.
2: Ya miras haktır kesinlikle.
0: Tamam.
2: Ben düşünüyorum 20-22 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yapacaksın.
0: Tamam.
2: Kağıt üzerinde olsun ya da olmasın. Kesinlikle o kadının hakkıdır.
0: Tamam. Bırakmış.
2: Ama şunu da söyleyeyim. Miras haktır deyip bu konuda da dava açabilirdim.
0: İşte samimi.
2: Yani şansımı denerdim.
0: Samimi açıklamalar gelmeye başladı. Tabii yüklü miktarda miras bir başkasına kalırsa ne yaparsınız diye düşünüyoruz. Bak Eda samimi.
1: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Aferin Eda, bunu iyi düşündün. Elazığ'dayız Erkan. Arkadaşlarımla beraber sizleri dinliyoruz. Elazığ'da Radyo Turkuaz çok dinleniyor maşallah. Elazığ'a bir alkış gönderelim. Sakarya'dan Cemile. Kocama bırakacağım her şeyi diyor. Aferin Cemile. Devam edelim bakalım. Sancaktepe'deyiz Gül. Hayat arkadaşı varken akraba olarak bir şey beklemek haksızlık olurdu. Hayat arkadaşı gittiğinde akrabalara kalacak. Kalır mı onu bilemeyiz ki. Devam edelim. Ankara'dayız Elif. Ölmeden önce akrabalar nerede? Ya onu o kadar detaylı bilemeyiz ki. Çıkar şimdi bir tanesi de diyebilir ki biz yanındaydı kardeşim, siz kamuoyu olarak bilmiyordunuz da diyebilir yani. En nihayetinde hayat arkadaşı iyi günde kötü günde hep yanında. Onu işte itiraz edenler de var. Tabii iş mahkemeye intikal ederse orada deliller

0: Esra diyor ki ben de çocuklarıma bırakacağım her şeyi. Tabii ki çocuğuna bırakacaksın. Deli kime bırakacaksın? Sen de. Kısa bir reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
1: Bir reklam. Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Ben

0: geldi. Buyurun.
1: Hop dedik Ayhan bizi duydu. Ha komşular.
0: Sana yandım dünyada. Bak bir anonslusu insanları mutlu ediyor. Ama çok mesaj var. Arada çoğu da kaybediyor.

0: Necdet Bey, Mersin.
1: İyi akşamlar abi. Kadir İnanır onca yıl emek verip çalışırken yeğenleri yanında mıymış?
0: Onu bilemeyiz şimdi. O da dedikoduya girer ya da hak almaya girer, öyle diyelim. Onu aile kendi içinde bilir. Onların da kendilerince itirazı var.
1: Tabii ki eşinin hakkı. Zaten adam da eşine bırakmış.
0: Evet.
1: Hiçbir hak iddia edemezler.
0: Evet.
1: Miras yengenin anasının ak sütü gibi helaldir. Güle güle harcasın.
0: Ya ben Türk halkının adaletine inanırım ve güvenirim ya. Şuraya gelen mesajların tamamında herkes diyor ki ya o iş öyledir, çok da artık kurcalanmasın diyor. Peki efendim, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi reklam arası verelim. 4 dakika sonra tekrar buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da.

0: için otosor.com.tr.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: radyolarını yeni açan herkese selamlar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Sizler için yayındayım.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Ben teşekkür ederim, ne demek. Sağ olun, var olun. Aslında konuyu ben kapatır gibiyim artık. Ama bir mevzu var ki orada mesela Elazığ'dan İsrafil Bey de haklı. Siz diyor bu işlere girmeseniz bile diyor günün birinde telefonunuz çalabilir bir avukat. Böyle böyle bir şey var. Dava açmayı düşünüyor musunuz? Tabii o enteresan. İçeriden herhalde bu bilgiler alınıyor. Avukat da tabii ki ilgili kişileri arıyor. İsrafil Bey de buna değiniyor.
2: Ben istediğin kadar hak talep etme, o avukat sana ulaşacak,
0: evet,
2: böyle böyle hakkın var deyip seni ikna edecek,
0: evet,
2: hakkın olmayan kısmında bile kanunları zorlayacak.
0: Hakkın olmayan kısmında bile seni ikna edip diyor bu işe girersin. Vallahi bilmiyorum ki. Muharrem diyor ki vallahi ben diyor itiraz etmem diyor. Babam diye en çok. Babalar zaten neydi? Damatlara daha düşkündü. Damadını gördüğü zaman der ki...
3: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Damatları kayıp ederler, bir sağ kol yaparlar. Evdeki oğullarını da böyle bir ikinci plana atarlar. Damatlar hep bu konumda daha böyle bir korunaklıdır yani. Benim babam en çok damadına ve abime düşkün. Ben aradan çekildim ama şöyle bir şey var. Her işte de ben koşturuyorum diyor. Bunun için de gereken mercilere de başvuruda bulundum demiş. Ha, tamam. Aile bir mevzu. Diyorsun ki her şeye ben koşturuyorum ama bizim peder onları ayrı tutuyor. Ama ben ihtimale karşı. Tamam hadi bakalım Muharrem. Bol şans diliyorum sana.
1: Ah canım kardeşim benim.
0: Başarılar. Şimdi dostlar konumuz böyleydi. Siz de görüşlerinizi aktardınız. Hepinize teşekkürler. Akşamı 7'sini bulduk. İstanbul'da feci bir trafik var. Bu noktada ben istiyorum ki şöyle 15-20 dakikada İstanbul trafiğinden telefonlar alalım. Nerede kaldınız? Durum ne? Dur kalk. Daha ne kadar gösteriyor navigasyon gideceğiniz yere falan. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj atabilirsiniz. Ben şu istikametteyim. Saat şuydu. Oradan çıktım. Vallahi daha en az bir saat, bir buçuk saat yolum var gibi gözüküyor. Havada yağmur var falan. Böyle bilgiler verebilirsiniz. Merak ettim. Bir İstanbul trafiğiyle sizlerle gidelim bakalım.

0: akşamlar.
1: Ayhan abi hayırlı akşamlar. Şu anda Kartal istikametine gidiyorum. Kaynarca'dayım.
0: Kaynarca'dasın.
1: Trafiği ne sen sor ne ben söyleyeyim abi.
0: Yok görüyorum ya.
1: Allah'a emanet ol hayırlı
0: akşamlar. Sağ olun
1: abi.
0: Sizler de Allah'a emanet olun. Görüyorum haritadan zaten ne kadar zor bir akşam oluşandı. Programın başından bu yana da sizlere iletmiştim. Eski Mardin'in sıkışık trafiği siz olmadan çekilmezdi. Ya oralarda çok yoğunlaştı değil mi? Tarihi kent Mardin'den tüm dinleyenlere selamlar. Herkesi buraya görmeye davet ediyorum. Mesut işte davet edince de oranın trafiği artıyor. Yaz boyunca yani yürüyecek yer bile yoktu. Ben bazı paylaşımları gördüm. Tabii oranın dinamiği orası. Yani tarihi Mardin, eski Mardin. İnsanlar gidiyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, video çektiriyorlar. Oradaki esnaf çok mutlu. Tabii yoğunluk. Biraz sanki bu yağışlı mevsimlerde kışa doğru falan biraz azalıyor gibi ama tüm dönemlerde hakikaten gidilip görülmesi gereken yerlerden biri. Mardin'deki dinleyicilerimize selamlar. Saat 4.30'da yola çıktım. Ben Kasım. Ne kadar var daha? Oo, 17 dakika kalmış. 4.30'da yola çıktın, 17 dakika. Tam dediğim gibi. 2.5 saati bulur dedik ya. Daha fazlası dolmuş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Dostlar, şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye

0: ürün detayında top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Balkan, Evedönüç, Kıraç, Beylikdüzü, 9 kilometre yol, 32 dakika çekiyor. Herkese selam olsun. Sevgili Muharrem, iyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Sana ve yanında kimler varsa onlara da bir merhaba gönderelim. Dostlar, biraz böyle şarkılarla yol alalım. Saat tam 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları. Haydi.

0: basit. Aşk nasıl yaşanır?
1: Dostlar, selamlar, saygılar. Sosyal medyada da varız, hani şu trafikte ne kadar ilgilendirir sizi bilmiyorum ama hani onu da söyleyelim. Instagram'da Radyo Türk Uvaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan. Çok kısa bir reklam arası rica ediyorum.
2: Bir reklam.
1: Efsane radyo gösterisi. Teşekkürler. Radyo Turkuaz'dayız. Şimdi Barış Manço şarkısı, Rafet Er Roman, Orhan Gencebay şarkısı, Deniz Seki ard arda geliyor.

Ve birazdan Şampiyonlar Ligi yapacağız. Günün özel şarkılarında, hatta sayalım isimleri de. Zeki Müren, Muazzez Abacı, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Gülden Karaböşek. Of be. Vallahi bu saatte daha iyisi varsa ki sanmıyorum. En iyisi Radyo Turkuaz. Tam da bu havaya yakışır şarkılar. Şampiyonlar Ligi.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

Günün özel şarkıları başlıyor. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında büyük kentlerde yoğun trafik halen devam ediyor. Ben yavaş yavaş köşeme çekileceğim. Şarkılar şu anda o duygulara tercüman olacak. Zeki Müren'le Sanat Güneşimizle açılışı yapıyoruz.

Reklamın hemen ardından melodisiyle muhteşem bir şarkı, Seni Buldum Ya, Orhan Gencebay. Hemen ardından Selami Şahin burada olacak. Çay ve kahveler şirketten.

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Eylül 1911 yılında Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı Devleti'ni karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.

dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Bu sıkıcı yolculuğa sizlere bir arkadaş olabildiysem ne mutlu bana. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show yarın saat 17'de tekrar burada Radyo Turkuaz'da. Allah'a ısmarladık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci iş günü akşamında da kavuştuk çok şükür ay ışığı gölgesi altında. Eylül'e vedaya bir kala, ben Uğurlu Ay Işığındasınız yine. Güne veda ederken şarkılarla, şiirlerle ve sizlerle birlikte sohbetimizle akşamımıza huzur katacağız. Gününüz umarım güzel geçmiştir, yetişebilmişsinizdir. Hiç bitmeyecek hayat koşturmacasının bir köşesinden tutarak. Edilen her kelam, dinlenilen her müzik ruhumuza iyi gelsin ay ışığında. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde olanlara da iyi dinlenmeler dileyerek ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

bence değişirler. Hem de önceki karakterlerinin neredeyse tam zıttı haline bile gelebilirler sevgili dinleyenler. Ne istediğini bilmeyen insanlar belli bir süreçten sonra ne istediğini bilen bir duruma gelebilirler. Empati yapsa da karşıdaki insanların bazı konulardaki düşüncelerini, hislerini anlamayan biri bile zamanla değişerek, bu konuda kendini de geliştirerek aynı zamanda gayet öğrenebilirler. Bazen insan çok fazla şeyi aynı anda istiyor. Elde edebiliyor, edemeyebiliyor. Ama tabii sonrasında elden geldiğince insanları kırmamaya çalışan ve daha olgun biri olarak da değişime tabi olabiliyor insanoğlu. Ama bazı konularda da ne yazık ki değişemiyor. Hani eskilerin bir sözü var ya, can çıksa da huy çıkmaz diye. Bazı huylar da değişmiyor sanırım. Siz ne dersiniz?

İnsan zor zamanlarında şunu anlıyor: hep yanında olacağım diyen meğer ki ilk çekip giden oluyormuş. Verilen sözler yerde kalıyormuş. Öyle ki yanında teselli bulacağımızı düşündüklerimiz arkamızdan gülüp eğlenebiliyormuş. Düştüğünde işte insan sandıklarımız adeta sırtlan kesiliyormuş. Ama aslan ne yapmaz sevgili dinleyenler? Sırtlanlara yem olmaz. Bunu gayet iyi biliyoruz. Düşüyoruz belki ama kendimize yeni bir yol da çiziyoruz sevgili dinleyenler. Çizmemiz de gerekiyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz artık. İşte bunlar yüzünden artık kimse bize arkası gelmeyecek boş sözlerle gelmesin. Yerimiz yok zira. Daha gerçekliğe, daha güvene, daha sadakate ve daha samimiye ihtiyacımız var.

Bazı insanlara gerçekten teşekkür etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. O bazı insanlar bize çok büyük bir ders veriyor aslında. Mesela sevdiğin kadar sevilmeyeceğini öğretiyor bazıları. Herkesin bir gün gidebileceğini gösteriyorlar. Ve bazı gidişlerin ise ölüme denk olduğunu öğretiyorlar. Seni o kadar seveceğim ki hayatın değişecek deriz işte onlara bazen. Öyle de olur aslında. Hani sevdikçe mesela burunları büyür, kıymet verdikçe bambaşka birine dönüşürler. İşte değişmeye ne kadar elverişli olduklarını o anda öğreniyoruz, o anda görüyoruz. Ne kadar da yanılıyoruz halbuki değil mi onların hakkında? Aslında o kadar güzel seviyoruz ki o sevgiyle hayatımızın değişeceğine inanıyoruz. Ama bir gün geliyor ki şimdi görsek bırakın hayatımızı değiştirmeyi, yolumuzu değiştiriyoruz. Hayat böyle. Bizim planlarımız, hayallerimiz varken hayatın da bize karşı bir planı, programı var. Umarım bundan sonra o plan çok daha güzel işler, çok daha güzel yansır bize. Bu ara-

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ay Işığı'nın ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan şarkılarla Ay Işığı nöbetimiz devam etmekte. Şöyle bir düşününce zaman aslında insana çok şey öğretiyor. Gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünü öğreniyorsun. Zamanla herkese değer verilmeyeceğini ve bazı şeylere üzülmememiz gerektiğini de öğreniyoruz aslında, değil mi sevgili dinleyenler? Hani bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeye başlıyorsun. Kendine değer verince de iyileşmeye, ruhundan başlıyorsun.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Yaş ilerledikçe birçok şeyi fark ediyoruz aslında. Örneğin insanın her şeyinin baştan aşağı değişebileceğini anlaması. Damak tadından tutun da alışkanlıklarınıza, zevk aldığınız şeylere kadar her şey değişebiliyor. Ben insanın bu kadar değişebilen bir varlık olduğunu hiç fark etmemiştim. Ama yaş ilerledikçe bunu hem yaşayarak hem de gözlemleyerek fark edebiliyorum. Şimdi her gün kendimizle beraberiz. Değişimi o yüzden çok fark etmiyor olabiliriz, ancak eskaza bundan 15 sene önce yazdığınız, yaptığınız vesaire o tarz bir durum varsa, bir şeye rastlarsanız bunu fark etmeniz daha kolay ve daha somut olabilir. Ama belki de buna hiç gerek olmadan yaş aldıkça, zaman geçtikçe sizin de yine daha önceki sizle şimdiki sizin arasındaki farklılıkları gözlemleyebilirsiniz. Demem o ki sevgili dinleyenler, bu konuda kendinizi bir rahat bırakın. Değişebilir insan. Dün sevmediği şeyi bugün sevebilir. Bunda bir beis görmüyorum ben. Yeter ki siz isteyin.

0: bazı insanlardan uzak durmamız gerektiğini yaşamımız boyunca zaten deneyimliyoruz sevgili dinleyenler. Tabii bunların özellik sınırlaması da yok maalesef. Belli başlı başlıklar altına sığdırılabilir en azından. Mesela düzgün özür dileyemeyen birinden uzaklaşmalı sevgili dinleyenler. Ya da bilerek veya sürekli sizi üzecek şeyler söyleyenlerden. Bu insanlardan da uzaklaşmalı. Öte yandan aklınla oynamaya çalışan insanlar da çıkmıştır karşına muhakkak. İşte onlardan da uzak durmalı sevgili dinleyenler. Yine son olarak uzak durulması gereken insanlar listesinde sadece işi düştüğünde konuşan, yani sadece işi düştüğünde sizin kapınızı çalan insanlardan uzak durmalı. Bunları hepimiz biliyoruz. Uygulama konusunda da kararlı olmamız lazım. Evet, etrafımızda çok kalabalığız ama bazı insanlar ne yazık ki kuru bir kalabalık. Az olsun, öz olsun durumu var ya işte. İşte biz de onu zorlamalıyız.
1: Kim bilecek daha neler neler bekliyor.

çoğumuzun fazlasıyla keşkesi vardır geçmiş yaşantımıza dair. Ama fazlasıyla iyi kisi de vardır bence. Mesela bazen o keşkeli yollara bile aslında iyi ki o yolları yürüdüm diyebiliriz. Öğrenmek için, hayatı öğrenmek için, insanları öğrenmek için iyi ki o yolları yürümüşüz. Hata yapmak, ne bileyim, beni hatasını kabullenebilen erdemli bir insan yaptı diyebilmektir ya. İşte bu farkındalığa erişmek bile çok kıymetli. İyi ki sevmişiz mesela. İyi ki saymışız büyüklerimizi. İyi ki çabalamışız, emek vermişiz. Hiçbir için pişman olunmamalı aslında. Bizi böyle bir insan yapan her şeye sonsuz teşekkür etmek de aslında çok önemli bir yüzleşme ve hesaplaşma geçmişimizle sevgili dinleyenler. İyi ya da kötü. Bizi biz yapan şeyler. Olmasaydı nasıl olurduyu bilemeyiz. Ama olan durumları yaşayarak bu ana geldiysek bunun da çok önemli sebepleri olsa gerek. Dileğimiz, duamızsa yarınların öğrendiklerimizle beraber çok güzel harmanlanan ve üstesinden gelebileceğimiz ama çoğu zaman da bizi dinlendiren, artık o cefanın değil de sefası kısmını yaşayabileceğimiz güzellikte olur.

Herkesin yaşadığı belli bir süreç var. Çok sevip o sevginin her şeye yeteceğine inandığı bir süreç. Ama çoğuna gün geliyor ki o sevginin her zaman her şeye yetmediğini öğrendiği de bir an geliyor. Saygı ve anlayışın kıt olduğu bir yerde sevgi çözüm üretemiyor sevgili dinleyenler. Bunu öğreniyoruz. Anlayış sorunları ne yapıyor? Bence çok ciddi bir oranda yumuşatıyor sevgili dinleyenler. O yüzden anlayışlı olmak lazım. Saygıysa sorunların budaklanmasının önünü alıyor aslında. Yani şunu anlıyoruz ki saygı ve anlayışın bittiği bir yerde de sevgi sadece rol yapıyor. Evet, çok sevmek çok güzel ama tek başına her şeye yetmediğini anlıyor insan. O yüzden çok sevgi, çok saygı ve çok da anlayış sizi bulsun.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ayışın'ın ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayışın nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Gecemizin Ayışın nöbetçisi Cahit Zarifoğlu sevgili dinleyenler. Şiirleriyle kırlarda çiçek açtıran, her gece uyumadan önce eksik kalmasın diye çocuklara masal kitapları yazmayı ihmal etmeyen çok güzel bir adam Cahit Zarifoğlu. Edebiyata şiirin başkenti dediğimiz Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Lisesi'ndeyken şiir ve kompozisyon yazarak başlıyor. Lise sonrası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuş ve buradan mezun oluyor. Aşka dair, sevgiye dair yazdığı birçok kelimenin yansıması olarak da Berat Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten 3 kız bir de erkek evladı oluyor. Nikahında şahitliği de Üstad Necip Fazıl Kısakürek yapmış. Cahit Zarifoğlu birlikte liseye başladığı arkadaşlarından 3 yıl sonra mezun olabilmiş. Bir gün halkın seveceği, adı bilinir bir şair

olacak ama edebiyat dersinden sınıfta tekrara düşmüş. Sebebi çok acı tabii ki. Önce yalnızlığı, sonra onu yaşamayı öğreniyordu insan. Cahit Zarifoğlu da yalnızlığın koynunda uyumak ne demek onu öğreniyor. 7 Haziran 1987'de aramızdan ayrıldı Cahit Zarifoğlu. Çok genç bir yaşta. O kısacık ömrüne nice güzel kıymetler de sığdırmış ayrıca. Sessizliğin, yalnızlığın kollarında geçirdiği yıllarının üzerine yazdığı şiirler ve çocuklara bıraktığı masallarla bir Cahit Zarifoğlu geçti bu dünyadan. İyi ki. Sevgiyle, minnetle ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Mavi Gök Orada mı şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Bakıyorsunuz, kuşlar hazır. Sokak lampaları yanık unutulmuş. Bir Kadıköy vapuru hınca hınç insan. Çok geçmeyecek, martılar beyhude turlar atacak. Kıyılar, lağım, konserve kutuları, mısır koçanları. Sevgi aranabilir yine. Korkusuzca say koskoca kederlerini. Bir kuyu bulunabilir. Aklımdan çıkmıyorsun. Sen hala dizüstü. Bunca anıyı besleyerek, sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendinle mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla. Görür gibi olarak açıp baktığımı. Bense şöyle diyorum. Buradan bir acı kanamış boynuna. Kuşlar hazır. Öncü havalanmak üzere. Şehri gelen bir mevsime bırakıyorlar. O vapur hala hınca hınç. Kim bilir her biri hangi dünyaya sağır. Çok geçmez arada. Kadınlar kapı önlerinde ellerinde meşalelerle aydınlatırlar gelip geçen erkek suratları. Yorgun bir sarıyla ben de geçeceğim önlerinden. Aklımdan çıkmıyorsun dedim. Başka türlüsünü yorgunum anlatmaya. Telefonlar yan hücrede çalışıyor. Ben de kurşuni bir dere. Ağaçlar, hayvanlar bile kaygılı. Yapayaşlı bir Rum kadın, her şeyde yanıp sönen bir kıyamet algısı. Haydi koşayım diyorum, belki dağılır. Koşuyorum. Sancağımda kendi rüzgarımla ölgün kıpırtılar. Hayır, hayır, daha sevgili, daha sevimli değil. Ne başka bir gün, ne başka bir zaman. Çok geçmeyecek aradan. Şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı?

Cahit Zarifoğlu diyor ya hani, onca sevgiye rağmen kalbi filizlenmemişse toprağa sen değilsindir. Öyle işte. Hem haddinden fazla sevmek toprağı çok sulamak gibi de olmuyor mu? En taze ve renkli aşkları bile soldurabiliyor belki. Çok sevmek tabii ki kötü değil ama hani bu toprağını bildiğinde, toprağın da seni kabul ettiğinde güzel. O zaman en güzel çiçekler de açıyor dallarında zaten. Ama Cahit Zarifoğlu'nun dediğinden yola çıkarak yanlış kapıyı ısrarla çalmamalı sevgili dinleyenler. Kapı açılsa da o ev bize huzur vermeyebilir. Varsın gitsin yoluna ve biz de varıp gidelim kendi yolumuza. Yeşereceğimiz toprağı bulmaya. Yine Cahit Zarifoğlu'nun en sevdiğim sözlerinden biri de güzel insanlar biriktirin diyor. Nasılsın yerine yüreğin iyi mi diye sorsunlar. O yüzden yüreğiniz daim iyi kalsın sevgili dinleyenler.

anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş sevda ağa, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Ayrılıkla başım belada. Gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Yanıyor.

Ve yine bir Uğurlu Ayış'ın nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yüreklerinizden yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Her birini tek tek okuyup gönülden de cevapladığım şarkı aralarında. İyi ki varsınız. İyi ki sesim bir mikrofon aracılığıyla sizin yüreklerinize ulaşıyor ve oradan da cümle cümle yankısını buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönül diliyle, şiir diliyle, yine cümlelerin gücüyle konuşmaya çalıştık. Yetmediği yerde de şarkı olduk, şiir olduk. Belki bu gecede içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında. Kavuşmak üzere.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Sanki serde bir şey soldu, ahtımdan hafif.